gördüm. Bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Artık her arzumu kalbime gömdüm. Hayat senle çabuk harcadım.

her gidişine ayrı anlam yüklüyorum. Yapma Allah aşkına. Ya hep kal benimle söz etme gidişlerden ya da silinsin ismin de cismin de. Oynama benimle, dengemi bozuyorsun. Aşkı yaşayacak yürek bırakmıyorsun insanda. Böyle değildin sen, ne oldu sana? Bittiyse heyecanım bileyim ben de. Seni çok seviyorum diye başlayan ve ama ile devam eden cümleleri duymaktan bıktım. Seviyorsan seviyorsundur, aması olmaz bu işin. Üstelik bir cümlede ama varsa bir önceki yargı...

ya, ya imkansız diye biliyorsan eğer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasına sığınma. İnsanların hayatına sorgusuz sualsiz girip darmadağın eden, sonra da hiçbir şey söylemeden gitmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Böyle misin sen de? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz. Hadi konuş. Söylemek istediğini söyle. İki çift sözü hak etmedi mi bu aşk?

oluyor aşkımı? Biraz daha mı katı olmalıyım? Biraz daha mı kapalı tutmalıyım kapılarımı? Bazen bu dünyadan olmadığımı düşünüyorum. Bu devrin adamı değilim. Oyun çeviremiyorum, hesap yapamıyorum. Bana ait olmayan kişiliklere bürünüp bir plan dahilinde hareket edemiyorum. İnsanız biliyorum, hepimiz

vermeden, hiçbir hesabı düşünmeden açsaydın eğer bana yüreğini, işte o zaman görürdüm bir aşkın nasıl efsaneye dönüşülebileceğini. Sen gözlerini kapıyorsun. Bir sen varsın, başka hiç kimseye bakmıyorsun. Her şey senin çevrende şekillenmeli. Her şey sana göre düzenlenmeli. Beceremiyorum. Kusura bakma. Şimdi gidiyorum.

duysun ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum. Bana gözyaşları değil.

çok özlüyorum. Sebebi çok, tarifi yok. Hayatımın anlamı yok şu an. Unutmayı çok istedim. Yüzün gitse gözlerimden, sesin gelir kulağıma. Ben sensizliği hiç geçemem.

Ağzımla her dem seni içtim su yaran. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

Yıldız avların göğü mavisinde, her dem bakışlarını, gözlerin deryasında. Pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Kral FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve

0: koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

Günaydın IFM dinleyicileri. Dider Aydın'la Günaydın programına hoş geldiniz. Bugün biraz sevdiklerimize, etrafımızda olan insanlara alan açmaktan bahsedeceğiz. Onlara hayatlarında devam edebilmeleri için izin vermekten bahsedeceğiz. Ama açılışı Volkan Konak'la yapmak istiyorum.

100.5 AFM Dider Aydın'la Günaydın programı. Bugünkü konumuz sevdiğimiz insanlara kendi hayatlarında bizsiz de olabilecekleri alanlar açmak. Ve bunu herhangi bir kendimizle ve kendi değerliliğimizle kıyaslamadan yapabilmek üzerine biraz sohbet edeceğiz. Konuyla ilgili mesajlarınız olursa, söyleyecekleriniz olursa 0532 686 7837 numaralı WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Seve seve okurum. Ve bugün 17 Eylül Perşembe, okulların açılışının üzerinden birkaç gün geçti bile. Yine zaman su gibi akıyor. Şimdi size biraz rahatsız edici bir yerden bir şey sormak istiyorum. Çok yakın arkadaş çevreniz ya da partneriniz ya da çok değer verdiğiniz arkadaşlarınız vesaire. Bunlar diyelim ki sabah kalktınız veya gün içerisinde şöyle sosyal medyada geziyorsunuz ve de bir bakmışsınız ki siz olmadan bazı planlar yapılmış, hatta eyleme geçilmiş ve planlar gerçekleştiriliyor. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Size hiç söylenmemiş, haber verilmemiş ama bu insanlar sizin sürekli görüştüğünüz, yakın çevrenizde olan insanlar, belki partneriniz ya da değer verdiğiniz iş arkadaşlarınız. Ve böyle bir manzara karşısında ne hissedersiniz? Bunu söylerken bir böyle canlandırın gözünüzde. Eski ben çok sinir bozucu hissettirirdi bana. Ve arka tarafta bir sürü şey düşünebilirdim. Dışlandığım, beni sevmedikleri, ne gerek vardı şimdi böyle bir şey, kesin bunun altında başka bir şey var ya, belki içlerinden birini suçlardım falan, kesin bunun başının altından çıktı diye gibi gibi bir sürü söylenebilecek ve kendi değerimi belirlemeye çalıştığım bir yerlerden bazı olumsuz duygular açığa çıkıyordu. Bunun kıskançlık da vardı mesela bunun içinde eskiden. O yüzden bugünkü konumuz bu sevdiğimiz, beraber hayatımızı geçirdiğimiz, yeri önemi bizim için kıymetli insanların hayatlarında bizsiz de alanları olmasına izin vermek üzerine ve bu durumda bizim hissettiklerimizin altında neler yattığına dair biraz sohbet edeceğiz. Yani günaydı da yine insana dair konuşacağız. Ve söylemek istediğiniz bir şeyler olursa tekrar etmek istiyorum. WhatsApp hattım 0532 686 78 37. Bu telefon hattına bize mesaj gönderebilirsiniz. Ben de seve seve okurum.

Bakalım. Evet, Dider Aydın'la Günaydın'da bugün biraz can sıkıcı olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Evet, mesela bir arkadaş buluşması sensiz yapılabilir mi? Ama bu arkadaş grubu sizin çok değer verdiğiniz, sürekli birlikte vakit geçirdiğiniz bir arkadaş grubu olsun mesela. Ya da sevdiğiniz bir insan ve sürekli görüştüğünüz bir insan bir kararını önce sizden başka biriyle konuştu diyelim. Ne hissedersiniz? Ya da çocuğunuz sizin doğru bulmadığınız bir yolu seçti mesela. Kardeşiniz sürekli görüştüğünüz halde birkaç gündür sizi aramıyor varsayalım. Ya da partneriniz yalnız kalmak istediğini söyledi. Bunların hiçbiri kulağa büyük büyük felaketler gibi gelmiyor ama insanın içine böyle değdiği bir yer oluyor bazen ve orası büyük büyük bir yer olabiliyor. Çünkü çoğumuz yalnızca sevilmek istemiyoruz ya, sevginin görünür kanıtlarını da arıyoruz. Çok insani, çok doğal. Aransın, sorulsun, davet edilsin, fikrimiz alınsın, tavsiyemiz uygulansın belki. Bunların çok insani ihtiyaçlar olduğunu ben hem kabul ediyorum hem de zaten bende de olan bir durum. Fakat ihtiyaçlarımızı ilişkinin ölçüsü haline getirdiğimizde karşımızdakinin her hareketi bize karşı yapılmış gibi gelebilir ya. Yani düşünsenize, ben bir ölçü birimi kullanıyorum ve karşımdakinin yaptığı her şeyde o ölçü birimi devreye giriyor. Ve ben kendimi onun davranışlarına göre yine kendi ölçü birimimden değerlendiriyorum. Bence kendi kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülüklerden bir tanesi çok adaletsiz benim tarafımdan bakınca. Şimdi arkadaşlarımız biz siz falan yaptığında bazen böyle nasıl söyleyeyim ki, bir tutanak tutmaya başlıyoruz farkında olmadan. Kim çağırdı, kim biliyordu, neden bana haber verilmedi, daha önce kimin doğum gününe kim gitmişti falan diye böyle geçmişe doğru bir jurnal dökülüyor. Oysa ortada bazen yalnızca o gün kendiliğinden oluşmuş bir plan olabiliyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? İnsan zihni gerçekten bunu aklına getirmeyi en sona bırakıyor. Gelir mi belli değil. Ama gelirse de ilk sıralarda gelmediği kesin. Bugünkü zihin mevzusu biraz böyle, dediğim gibi, kendi kendimize, kendi değerimizi dışarıdan belirlemek üzerine de konuştuğumuz bir yer. Bu gün amacımız hiçbir şeyi umursamayın demek değil, zaten mümkün de değil. Hissettiğimiz şeyi ciddiye alıp her duyguyu gerçeğin kesin kanıtı saymamayı deneyeceğiz. Yani evet, ben bir duyguya girebilirim, karşımdaki kişilerden bir şeyleri bekliyor olabilirim. Fakat onların bunu yapmamasıyla çökmemem gerekiyor ya. Kırılmış olabilirim, evet. Fakat kırılmış olmam mutlaka dışlandığım anlamına mı gelir gerçekten? Ya da özledim, evet, fakat karşımdaki bugün aramadı diye sevgisi bitti mi? Ya bazen gerçekten o kadar büyük tepkiler veriyor ki zihnimiz ve bu bir şekilde eyleme de dönüşüyor. Sadece zihnimizde kalmıyor. İşte bir surat ifadesi ya da ne bileyim bir tavır, bardağı masaya sert koymak ya da peki demek gibi gibi. Ya da kaygılandım, evet, fakat onun hata yapma ihtimali hayatını benim yönetmemi haklı çıkarır mı? Yani şöyle, insanlara izin vermiyoruz. Aslında bugün konuşacağımız konu işin özünde bu. Hayatımızda olan dirsek temasıyla ya da gönül bağıyla beraber yaşadığımız, zamanımızın çoğunu birlikte geçirdiğimiz ve bir önemli bir yere koyduğumuz insanlara izin vermiyoruz bir şeyler yaşaması konusunda. Ya kendimizi oraya dahil etme ihtiyacı hissediyoruz ya da işte mesela hata yapmak gibi olasılıkları düşündüğümüzde hiç izin vermeme durumuna geçiyoruz. Dolayısıyla bugün konuşacağımız konu bunun üzerine. Eğer söylemek istediğiniz bir şeyler varsa 0532 686 78 37 WhatsApp hattına mesaj gönderebilirsiniz. Belki sizi çok sinirlendiren bir şeyin üzerine konuşabiliriz. Ya da ne bileyim bir yaşadığınız bir şeyde belki size yapılan, hani
evet ben çok seviyorum arkadaşımı ama bazen de böyle böyle bir plan yapıyorum ve onun alınganlığına üzülüyorum gibi bir yerden başınızdan geçmiş bir şeyi de anlatabilirsiniz. Ben seve seve okurum ama şimdi sizi biraz müzikle baş başa bırakıyorum. Benimle.

mesajı Duygu Hanım'dan gelmiş. Arkadaşlarım, ben siz buluşunca gerçekten hem gıcık oluyorum hem çok üzülüyorum. Abarttığımı biliyorum ama bir yandan da kendimi değersiz hissediyorum demiş. Bir kere duygunuzu küçültmeyin. Yani dışarıda kalmış hissetmek insanın canını gerçekten sıkabilir. Fakat şunu yapacağız. Önce olayı yorumumuzdan ayıralım. Bensiz buluştular olay, yani olayın gerçeği, eylemsel gerçekleştirilmiş olan şey. Beni artık istemiyorlarsa sizin yorumunuz. Şimdi ilişkinin geneline baktığınızda, bu hangi konuda olursa olsun, eğer genel olarak baktığınız zaman bu istisnai bir şeyse, tek bir buluşmaysa başka bir şey, sürekli tekrar eden bir durum varsa başka bir şey. Yani eğer tek bir buluşma gibi bir şeyse, böyle çok istisnai durumlar yaşanıyorsa, bir kere bu olayda duyguyu düzenlemeniz gerekiyor. Yani sizin hissettiğiniz duygunun üzerine biraz bakmanız gerekiyor. Ama eğer tekrar eden bir durumsa %100 arkadaşlarınızla açık iletişim. Soracaksınız, anlamaya çalışacaksınız ve aldığınız cevaplara göre tavrınızı, sınırlarınızı belirleyeceksiniz.

0: Birileri bizsiz plan yaptığında aslında bazen mesele bizsiz plan yapılmasından ziyade davet edilmektir bazen. Yani mesela aslında belki hiç haliniz yok, çok hastasınız ya da yorgunsunuz, gitmeyeceksiniz bile. Ama çağrılmak. Neden? Çünkü seni düşündük anlamına gelir bizim için. Davet edilmeyince yalnızca bir masanın dışında değil, sanki bir bağın dışında kalmış gibi falan böyle kafamızda büyük büyük senaryolar kurarız. Fakat insanların bütün planları ilişki sıralaması da değil ya. Yani bazen yakın oturanlar buluşur, bazen ortak bir konu konuşmak isteyenler buluşur, bazen iki kişi yalnız kalmak ister, bazen plan öyle 5 dakikada oluşturulur, bazen de evet sizi çağırmamış olabilirler, yani çağırmak istememiş olabilirler. Burada olgunluk her ihtimali bizim değerimizle açıklamamak gerektiği yerden başlar. Yani bütün ihtimaller benim değerli olup olmadığımla alakalı olmamalı. Yani insan bu şekilde düşündüğünde gerçekten kendi kendine bir zihinden ibaret kafes oluşturup o kafesin içerisinde kendinizi üzmekten, yıpratmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ya da acaba diyorum bazen kendi kendime birinin bizsiz keyifli vakit geçirmesi bizimle geçirdiği zamanı değersiz hissettiriyor gibi mi geliyor bize? Yani benimleyken bu kadar eğlenmedi gibi bir çıkarımda mı bulunuyoruz? Ya sevgi sınırlı bir pasta değil. Yani başkasına verilen dilim bizden kesilmiş sayılmaz. Ben böyle anlatmayı seviyorum açıkçası. Arkadaşımızın başka arkadaşları, partnerimizin ayrı ilgileri, çocuğumuzun bize anlatmadığı ama arkadaşına anlattığı şeyleri olması çok normal. Sizin yok mu mesela? Ya da belki şey de olabilir, hani burada şu an aklıma geliyor, gene ilerleyen süreçte konuşacağız ama benim sürekli bunu yapıyor olmam da sağlıklı mı? Yani ben her şeyimi, bir arkadaş ekibim var ve sürekli onlarla konuşma eğilimindeyim. Sürekli onları anlatma eğilimindeyim. Onlardan başka hiç kimseyle konuşmuyorum vesaire. Bu da ne kadar sağlıklı? Bağlılık mı, bağımlılık mı kısmında bir soru işareti oluşturmuyor desem yalan olur. Yani bence etrafımızdaki insanlara hayatlarının akışında bizsiz izin vermek önemli. Kalanını reklamlardan sonra konuşacağız.
1: Bilmiyorlar.
2: IFM reklam.
3: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.
3: 100.5 IFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Konumuz sevdiğimiz insanlara kendi yaşamlarında izin vermek. Konuyla ilgili mesajlarınız ya da söylemek istediğiniz bir şeyler olursa 0532 686 78 37 WhatsApp hattına mesaj atabilirsiniz. Seve seve okurum. Bir mesajım var. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz. Sevgilim arkadaşlarıyla çok sık program yapıyor ve ben bozuluyorum. Benimle vakit geçirmek istemiyormuş gibi geliyor. Öncelikle ben birlikte geçirdiğiniz zamanın size yeterli olup olmadığına bakmanızı öneririm. Yani gerçekten yeterli vakit geçiriyorsanız ve bunun dışındaki zamanlarda plan yapılıyorsa bence bunda bir terslik yok. Fakat eğer o zaman size yetmiyorsa bu sizde bir ayrılık kaygısı oluşturuyor olabilir. O kendi alanındayken sizin de kendi hayatınıza dönmeniz gerektiği bir alan olabilir. Ama birlikte zaman gerçekten az gibiyse bence arkadaşlarınla görüşme gibi bir yerden ya da daha az görüş gibi böyle dikte edilen bir yerden hani bizim için de düzenli bir zaman ayırmaya ihtiyacım var galiba, ben seninle daha fazla vakit geçirmek istiyorum demek daha yapıcı bir yorum olur. Yani şöyle söyleyeyim, hani yasaklardan, sınırlamalardan, engellerden bahsetmek yerine ihtiyaç konuşulsa çok daha onarılabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi konumuza kaldığım yerden devam edersek mesela insanların farklı ritimlerine izin vermek. Onların hayatlarındaki ritimlerden bahsediyorum. Bazı insanlar sevgisini her sabah bir mesajla gösterebilir. Bazıları 3 gün sonra arar ve kaldığı yerden devam eder. Mesela ben böyle bir insanım. Ben arkadaşlarım uzun süre unutabiliyorum aramayı. Bunun altında başka şeyler olabilirmiş ama yani sağlık dep belirtisi falan dediler geçenlerde, bilmiyorum siz de öyle misiniz? Bir tetikleyici bir şeye ihtiyacım oluyor benim o kişiyi hatırlamam için. Ama bunun dışında ben kendi arkadaş çevremden de biliyorum. Günlerce sesi soluğu çıkmaz ama aradığında da kaldığımız yerden devam edip çok uzun sohbet ettiğimiz ilişkilerim var. Dolayısıyla Bazıları zor zamanında çok yaklaşır ve her şeyi anlatmak ister. Bazıları içine çekilir. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, herhangi bir zor dönemden geçiyorsam o zor dönemi kendi başıma atlatıp olay bittikten, ben çözdükten ya da artık kabul ettikten sonra anlatabilen taraftayım. İlk başta ilk yeni tanıdığım insanlar bazen buna çok şaşırırlar. İşte hatta kızdıkları oluyor. Hala da bazen zaman zaman arkadaşlarımın beni ihtiyaç halinde onları aramam konusunda teşvik etmeye çalışıyorlar. Ama bazı şeylerde karakteristik özellikler ya. Eğer karşımdaki kişi de böyle anlatmaya çok meyilliyse benim o sessizliğim onu rahatsız edebiliyor ya da üzebiliyor. Rahatsızlıktan kastım bu. Çoğu zaman kendi iletişim biçimimizi sevginin evrensel dili gibi zannediyoruz. Yani ben arıyorsam o da aramalı. Ben merak ediyorsam o da sormalı. Oysa farklı evlerde büyümüş, farklı kültürlerde büyümüş, farklı anne babanın elinde yetişmiş insanların sevgi dili aynı olmayabilir. Ben buna iletişim ritmi diyorum ve bu iletişim ritminin farklı olması bence arkadaşlıklarda çok kıymetli, çünkü insanın ufkunu açıyor. Düşünsenize, farklı karakterde insanlar bir araya geliyorsunuz. Her biri kendi karakterine uygun davranmaya alan buluyor ve gerçekten bu arkadaşlıklar o kadar uzun sürüyor, o kadar sağlam oluyor ki sırtı yere gelmiyor diyebilirim. Bu arada söylenecek bu konuyla ilgili çok fazla şey var ama gerçekten kendi hayatımızda da bir ritmimiz olduğuna sahip çıkmamız gerekiyor. Bazen başka insanlar için kendi ritmimizden feragat edip onların ritmine ayak uydurduğumuz yerden de karşı taraftaki o özgürlüğü gördüğümüzde umursamazlık gibi geliyor ve bizi biraz sıkabiliyor bu konu. Devam edeceğiz ama Sezen Aksu'yla bir mola vermek istiyorum.

Ve bir ilişki yalnızca sizin aramanızda sürüyorsa bu da sizin için bir bilgi. Yani ben tabii ki burada sessiz olmayı, karşımızdaki kişinin ritmine saygı gösterirken bir ilişkiyi tek taraflı yürütmekten bahsetmiyorum. Adil olalım şimdi. Ama mesela görüştüğünüz, sürekli iletişimde olduğunuz bir insanın bir hafta yoğun bir dönemin olması bence anlaşılabilir. Dolayısıyla ben hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Belli ki örüntüye dikkat etmekte fayda var. Bazı insanlarla iletişiminizde istisna şeyler yaşadığımız zaman onun istisna olduğunu algılayabilen bir yerden bakmamız lazım. Evet, normalde biz böyle değiliz ama şu anda böyle bir şey yaşıyoruz ve o zaten öyle bir şey yapmaz normalde. Ve eğer bir de beyan varsa, yani karşınızdaki kişi çok yoğunum diye bir beyanda bulunduysa ve sonra kaldığı yerden devam ediyorsa zaten burada bir sıkıntı yok. Ama o çok yoğunum bahanesi ya da buna benzer bahaneler uzamaya başlarsa, sıra liste devam ederse, o zaman dediğim gibi o ilişki hakkında elinize bir bilgi var demektir. Sonrasında ne yapacağınıza siz karar verirsiniz. Gerçekten mesela birisi aramadığında insanoğlunun şöyle de bir dürtüsü var. Aramadığınızda hemen arayıp bir şey mi oldu demeden önce bir kendi niyetinize de bakmak gerekiyor bence. Çünkü şöyle de bir durum var. Şimdi ben gerçekten merak mı ettim? Yoksa yerimin hala sağlam olup olmadığını kontrol mü ediyorum? Çünkü insan dürtüsü gereği bunu gerçekten yapabiliyor. Bu arada kontrol etmek ayıp değil. Yalnızca adını doğru koymak gerekir. Adını koyunca karşı taraftan istemek yerine önce kendimizi sakinleştirmek için fırsatımız oluyor. Küçük bir gerçekçilikten bahsedecek olursak, insanlar bazen bizi sever ve yine de aramayı unutur. Bazen telefon ellerindedir ama duygusal bir konuşmaya enerjileri yoktur. Bazen sosyal medyada dolaşmakla birine içtenlikle dönmek aynı kapasiteyi istemez. Yani bazen yapamaz insan. Mesela sizi aramayan bir arkadaşınızın sosyal medyada fotoğrafını gördüğünüzde kendinizi doldurmayı bırakın. Gerçekten bazen insan psikolojisi o anda evet öyle gibi görünüyor olabilir ama orası da bir kafa dağıtma mecrası olursa benimle konuşmak istememesinin kendiyle ilgili bambaşka bir sebebi olabilir ve ben böyle sebep sonuç ilişkisi yaratarak kendime bambaşka bir gerçeklik çıkarıyorum. O yüzden karşımızdaki sürekli yoksa buna söyleyecek bir şeyim yok. Mazeret üretin onun adına demiyorum ama eğer istisnalar varsa gerçekten karşımızdaki kişiye alan tanıyor olmamız lazım diye düşünüyorum ben. Nalan Hanım'dan mesaj gelmiş, demiş ki ben aramazsam annem de aramıyor, sonra da diyor ki evlat arar. Sizce ne yapayım? Bu çok tanıdık geldi. Ya şöyle, aslında bu ilişkilerde şöyle bir durum oluyor. Sadece özlem veyahut da sadece bir duygudan bahsetmek doğru değil. Bir rol beklentisi var belli ki. Seni aramak istiyorum ama iletişimin yalnızca benim görevim gibi söylenmesi beni çok yoruyor. Sen de beni aradığında mutlu oluyorum diyerek kendini ifade edebilirsin. Şöyle, ebeveynler bazen gerçekten yetiştirildikleri kültür gereği de İşte ben anneyim ya da ben babayım, İşte çocuk böyle davranır, anne baba böyle davranır gibi kendilerince sınırlar çizip buna göre yorum yapıyor olabilirler. Dolayısıyla oradaki rol beklentisini fark edip kendinizi içtenlikle açıklayabilirsiniz. Tabii ki çocuğunum, tabii ki seni ararım. Benim için hiç problem değil. Sana zaman ayırmayı çok seviyorum. Ama sen beni arayınca ben de çok mutlu oluyorum anneciğim, babacığım. Siz de beni arayın demeniz bence ortamı biraz yumuşatabilir.

Peki, insanların hata yapmalarına izin vermek. Sevdiğimiz bir insanın yanlış karar verdiğini görmek tabii ki hepimiz için zor. Hele daha önce benzer bir yoldan geçtiysek sonucu neredeyse önceden biliyormuş gibi hissederiz ve uyarırız, bir daha uyarırız, örnek veririz, sonra örneği işleme haline getiririz, abartırız falan falan. Karşımızdaki yine bildiğini yaparsa bizi önemsemediğini bile düşünebiliriz. Oysa tavsiyemizi dinlememek her zaman bizi reddetmek değildir. Ya insanların hayatları birilerini dinleyerek, birilerinin söylediklerini yaparak ya da yapmayarak böyle kitabi bir yerden yaşanabilir.

bazı bilgileri gerçekten el yordamıyla öğrenmek insanın güdüsünde var. Biz onu her sonuçtan kurtardığımızda sevgimizi gösterdiğimizi düşünüyoruz. Fakat aynı anda kendi gücünü sınamasına da engel oluyoruz. Yani çünkü her hatada, yapmış olduğu her hatada o kişi o hatadan nasıl çıkacağını, bir hatayla nasıl baş edeceğini de öğrenmiş oluyor ya bir yandan. O yüzden biz iyilik yaparken aynı zamanda kötülük yaptığımızı da hatırlamalıyız. Yani aslında amacımız iyi olabilir. Fakat bir insana başına gelebilecek herhangi bir şeyle biz olmadığımız bir durumda nasıl baş edeceğini öğrenmesine engel olduğumuz bir yerde duruyoruz. O yüzden bence insanların hata yapmasına izin vermek benim tarafımdan baktığınızda onların hayatlarına saygı duymak ve bizim onlara duyduğumuz sevgideki o genişlik, esneklik belirtisi bence. Ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Eğer varsa söylemek istediğiniz bir şeyler 0532 686 78 37'ye mesaj atabilirsiniz. Seve seve okurum.

tabii ki karşımızdaki insanın hata yapmasına izin vermekten kastım uçurumdan düşmesini seyretmek değil. Güvenlik, sağlık, şiddet, istismar, ne bileyim bunun gibi ağır konularda sessizlik başka bir şey. Ama gündelik seçimlerde yanlış iş, ne bileyim kötü bir saç kesimi.

mi? Uygun olmayan bir tatil planı, dinlemediği küçük bir ilişki uyarısı. Bu başka bir şey. İnsanların hayatı biraz da kendi deneme alanlarıdır ya. Ya bunu yapabilmenin yolu sorumluluğu doğru kişiye geri vermektir. Bence burada risk var. İstersen konuşabiliriz deyip durmak, gerçekten ona saygı duyduğumuzu, onu çok sevdiğimizi, hayatına alan tanıdığımızın da bir göstergesi. Aynı uyarıyı 7 farklı cümleyle anlatmak çoğu zaman da yeni bir bilgi vermek değil, aslında kaygımızı karşı tarafa devretmek. Yani düşünsenize, ben sürekli kendi tecrübemden karşımdaki insan hata yapmasına engel olmaya çalışıyorum. Fakat benim tecrübem, benim dinamiklerim ve benim zamanım, belki de benim muhatap olduğum insanlar bambaşka ve bir başkasının da aynı şeyleri yaşayacağına %100 garanti veriyormuşum gibi. Fakat bu zaten dünya üzerinde olabilir, mümkün değil yani. Olasılığı çok düşük. Aynı sonucu alacağının garantisini veremezsiniz. Ama dediğim gibi böyle güvenliktir, sağlıktır, şiddet gibi durumlarda bu konu geçerli değil. Benim söylemeye çalıştığım şey, kişinin kendi deneyim alanından bir yerden ona izin vermek.

WhatsApp mesajım var. Ben yeni boşandım, bir iki ay oldu ve bu alan tanıma, iletişim ritmi gibi kavramları ilk defa sizden duydum. Keşke boşanmadan önce duysaydım. Ben hep iletişimi benim bildiğim gibi olsun istedim. Olmayınca beni sevmiyor, bana değer vermiyor. Telefon elinde neden yazmıyorsun, neden aramıyorsun deyip durdum. O da şu an aramak istemiyorum, hesap sorar gibisin devamlı ve ben hesap vermek istemiyorum deyip duruyordu diye bir WhatsApp mesajı geldi bana. Size de günaydın. Öncelikle kendinize keşke daha önce bilseydim diyerek bence yüklenmeyin. O gün bildikleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda davranmış olabilirsiniz. Üstelik bir evliliğin bitişini yalnızca tek bir iletişim biçimine bağlamak da kendinize haksızlık olur diye düşünüyorum ben. İlişkiler iki kişinin kurduğu bir düzenin içinde yaşanıyor çünkü. Ama bunu bugün fark etmiş olmanız çok kıymetli. Çünkü artık birinin farklı iletişim ritmini hemen sevgisizlik olarak yorumlamadan önce durup bu gerçekten değersizlik mi yoksa yalnızca birbirimizden farklı mıyız, birbirimizden sevgi dilimiz farklı mı diye sorma fırsatı yaşarsınız. Geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişten aldığımız farkındalıklarla, cebimize koyduğumuz tecrübelerle bundan sonra kuracağınız ilişkilerin dili değişebilir ya da belki de bambaşka bir yola gider. Tekrar barışırsınız. Tabii olayın ayrıntılarını bilmediğim yerden ancak bu kadar yorum yapabiliyorum.

0: 100.5 AFM'de Didar Aydın'la Günaydın programındasınız. Hata yapmalarına izin vermek dedim ama bizi dinlememelerine de izin vermek bence önemli. Birine akıl verdiğimizde, özellikle de iyi niyetle ve uzun uzun düşündüğümüzde içten içe küçük bir beklenti doğabilir. Madem bana sordun dediğimi yap ya da yapmadığında yalnızca kararına değil sanki bizim bilgimize de itiraz etmiş gibi hissettiğimiz bir yer. Sonra o meşhur cümle, madem bildiğini yapacaktın bana neden sordun? Ya da bazen bazıları insanlara şöyle sormadan, yani bir tavsiye istemeden de bir dürtüsel olarak bir şeyler anlatırız, tavsiye vermeye çalışırız. Dinlenmediğimizde yine bir bozuluruz. Ben hep bunu söyleyeceğim. Eğer birileri size bir şey sormuyorsa, sizden yardım istemiyorsa, tavsiye istemiyorsa, verdiğiniz fikirler, yaptığınız yardımlar inanın kıymetli olmayacak. O yüzden bekleyin size talep gelsin. O zaman kıymet göreceksiniz. Hani biz hep şey duyarız ya böyle zaman zaman, yapmasaydın ben mi istedim? İşte bununla muhatap olmak istemiyorsanız, böyle bir iyi niyetli bile olsanız orada kendinizi frenlemeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Ama birileri bizi dinlemeye de bilir. Buna da saygı duyalım. Belki de sadece farklı bir bakış açısını öğrenmek için sordu bize. Belki başka bir ihtimal var mı, onun aklına gelmeyen bir şey sordu. Belki fikrimiz ona başka bir fikrin netleşmesini sağladı. Ya da birine danışmak karar hakkını teslim etmek de değil ya bir yandan da. Bizim fikrimiz masadaki seçeneklerden biridir. Ve toplantının başkanı hala o kişinin kendisidir. Dolayısıyla burada saygı duyduğumuz nokta aslında kişiye vermiş olduğumuz değeri de gösteriyor. Bu durum özellikle romantik ilişkilerde sık olur. Partnerimizin nasıl giyineceğini, işiyle ilgili kararını, arkadaş seçimiyle ilgili fikirlerimizi söylemekle ilgili böyle inanılmaz bir dürtümüz olabilir. Ve başka türlü davranınca beni hiç dinlemiyorsun deriz. Oysa dinlemek, itaat etmek değildir diyorum. Ve küçük bir reklam arası veriyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sulam
1: rüzgar. IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: Siyasete hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
1: IFM Reklam.

Evet, İlkay Hanım'dan mesaj gelmiş. Senin yerinde olsam şunu yapardım demek yanlış olur o zaman. Bunu bir soru olarak algılıyorum. Senin yerinde olsam şunu yapardım cümlesi beni inanılmaz sinirlendiriyor. Çünkü kimse kimsenin yerinde değil. Kimse kimsenin hayatını yaşamadı. Hani bir söz var ya, kimse kimsenin ayakkabılarını giymedi ve o ayakkabılarla gezmeye çalışmadı. O yüzden karşımızdaki insanın yerinde olmadığımızı, olamayacağımızı ve ona akıl verirken ya da ne bileyim bir tavsiyede bulunurken bunu söylemenin biraz can acıtıcı olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü sizde çok elinizde olup kıymetini bilmediğiniz ya da görmediğiniz bir şeyler o kişide eksiklik olabilir. Ve belki de sizin elinizde olan onun elinde olsa çok daha farklı bir sonuç elde edebileceğini düşünüyor olabilir gibi gibi böyle karşılıklı iki tarafın da birbirinin yerinde olmadığı bir dünyada senin yerinde olsaydım şunu yapardım demeyi ben çok sevimli bulmuyorum açıkçası. Umarım İlkay Hanım'a cevap olmuştur.

100.5 AFM'de Didar Aydın'la Günaydın programında izin vermek üzerine konuşuyoruz. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz ve gerçekten hayatı beraber yürüttüğümüz dost, arkadaş, sevgili, eş, çocuklar, annemiz, babamız, her kim ise onlara kendi hayat ritimlerinde izin vermek üzerine konuşuyoruz. Şimdiki konum değişmelerine ve uzaklaşmalarına izin vermek. Evet, biraz kulağa sinir bozucu gelebilir. Ama böyle bir izin hakkı da önemli bence. Bazı ilişkiler bitmez, biçim değiştirir. Her gün konuştuğumuz arkadaşımız yeni bir işe girer mesela. Çocuğu olur, başka şehre taşınır. Kardeşimiz evlenir, aile içindeki düzeni değişir. Çocuklarımız büyür ve bir zamanlar her şeylerini anlattıkları kişi olmaktan çıkabiliriz. Hayat insanları bazen bizden uzaklaştırmadan da başka bir yöne çevirebilir. Biz ise eski yakınlığın ya da böyle o eski iletişimin devam etmesini istediğimiz bir yerden bugünkü şartlarla onu kıyaslarız. Eskiden böyle değildin. Bu cümle bazen özlemi anlatabilir. Okey. Ama bazen de karşımızdakine eski rolüne geri dönmesi için psikolojik baskı da yapıyor olabilir. Dolayısıyla değişmek önce sevgiyi inkar etmek değil. Yani o değişim bizi korkutucu geliyor. Ve birilerinin değişiyor olmasına izin vermek istemiyoruz. Hele ki böyle aramızdaki bağ çok kuvvetliyse. Bence ilişkilerin mevsimleri var. Bazı dönemler çok konuşulur, bazı dönemler kısa haberlerle yetiniriz. Önemli olan her mesafeyi hemen terk edilme saymamak. Ama tekrar eden ilgisizliği hayat işte diyerek örtmek de değil. Aramızdaki ilişkide birazcık böyle nasıl söyleyeyim? O mevsim geçişlerini gözleyebiliyor olmak da önemli. Birinin uzaklaşmasına izin vermek, arkasından kapıyı sertçe kapatmak da değildir. Peşinden koşmadan, yolunu gözlemeden, kendi hayatımızı askıya almadan durabilmek bence. Çünkü dönmek isterse ilişkinin o günkü şartlarına bakarsınız. Dönmezse bir zamanlar güzel olanı kötü ilan etmeden de vedalaşabilirsiniz. Yani o kadar keskin bakıyoruz ki olaylara. Eğer birisi dönmek isterse, ben eğer bir gurur, ego vesaire gibi bir duygunun içerisindeysem, çok sevdiğim halde bu sebepten dönmesine izin vermeyebilir ve suratına kapıyı kapatabilirim. Bu da bir dostluğun, bir arkadaşlığın kaybıdır aslında. Ya bir de ben hayatta şöyle de inanıyorum. Herkesin konumu farklı. Kimisiyle çok güzel sohbet edersiniz. Kimisiyle bir etkinliğe gidersiniz ya da mesela spor yaparken birisiyle çok daha iyi motive olursunuz, birbirinizi gaza getirirsiniz vesaire. Diğer bir arkadaşınızla ne bileyim sanat etkinliklerine gitmeniz daha eğlenceli olur ya da size daha çok katkı sağlar. Yani böyle her bir kişiyi, tek bir kişiyi bütün kalıplara sığdırmaya çalışmak yerine herkesi kendi özelliği içerisinde ve sizin de o an yapmak istediğiniz şeye göre dostluğunuzu devam ettirebileceğiniz bir alanınız olmalı. Bu insan kullanmak değil. Eğer öyle bir yerden yapıyorsanız zaten yapmayın. O ayrı. Fakat ya birisiyle yapmayı çok sevdiğiniz bir şeyi diğeriyle yapmaktan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Çünkü o kişinin onu yapmaya yeteneği yoktur. Dolayısıyla ben insanların böyle kendilerine ve karşısındaki insanlara alan tanıdıklarında o arkadaşlığın daha sağlam ya da o ilişkinin daha sağlam köklendiğini düşünen bir taraftayım. Ve o izin vermek mesela diyelim ki dönmedi, gitti ve dönmedi. Şimdi bu şey mi demek? Biz hiç güzel bir gün yaşamadık mı? Ya da güzel anlarımız olmadı mı? Yani o kötü ilan etme mevzusunun arkasında sizinle ilgili bir duygu olduğunu ve siz kendi kendinizi köpürttüğünüzü fark edin. Çünkü ya en kötü biten ilişkinin bile mutlaka geriye dönüp baktığınızda size hatırlattığı güzel günleri mutlaka vardır. Dolayısıyla bir şeylerin bitebileceğine, değişebileceğine, bizden uzaklaşabileceğine izin vermek o anıyı, o kişiyi kötü hatırlamaktan da kurtarıyor sizi. Evet, bazı şeyler biter ama güzel şeyler yaşandı, çok kıymetliydi ve benim cebime bunlar kaldı deyip vedalaşmak çok
insana hafif hissettiren bir yer. Üstelik arkasında öfke, ne bileyim işte kırgınlık, kızgınlık gibi duyguları da barındırmanıza izin vermeyen bir bakış açısı. Dolayısıyla ben her ilişkin içerisinde insanların birbirlerine izin vermesi konusunda çok önemsiyorum bunu. Cümleyi kuramadım, kusura bakmayın. Bunu önemsiyorum. Dolayısıyla verin, yani birbirinize izin verin ve birazcık da geri çekilip bir bakın. O izin verdiğiniz alanda belki de size geri dönen kişi kucağını açıp dönecek. Bunları böyle ufak ufak deneyimlemekte, bakış açısını biraz değiştirmekte fayda var diyorum ben.

Bir WhatsApp mesajım var. Demiş ki Metin Bey, biri uzaklaştığında hemen ben de soğuyorum. Ben de Metin Bey'e şunu sormak istiyorum. Gerçekten soğuyor musunuz? Yoksa gurur yapıyor olabilir misiniz? Ya da incinmekten kaçma yönteminiz olabilir mi? Hemen ilişkiyi kesmeden önce bir kez sorabilirsiniz. Aramızda bir şey mi oldu? Yoksa hayatın mı yoğun? Cevabı ve sonraki davranışı görebilirsiniz. Netlik istemek peşinden koşmak değildir. Aynı kapıyı sürekli çalmak sizi tüketebilir. Haklısınız. Ama gerçekten hani bir şeyi netleştirmek de bence bu konuda yapabileceğiniz güzel bir adım. Hele ki o ilişkiyi kaybetmek istemiyorsunuz ama hemen soğuyorumun altında ben başka bir şey var gibi hissettim. Bu belki gurur, belki de dediğim gibi sırf incinmekten kaçmak için kendi kendinize bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirsiniz. Buraya bir bakın derim ben. İzin vermek ile sineye çekmek arasındaki farktan da bir ufak bahsetmek isterim. Şimdi bırak yapsınlar denildiğinde bazı insanlar bütün yükü kendine bırakabilir. Aramasın, sözünü tutmasın, beni planlarına katmasın. Hep ben emek vereyim, ben olgun olayım. Hayır, izin vermek davranışı kontrol etmeye çalışmamak. Benim söylemeye çalıştığım şey bu. Davranışın size etkisini görmezden gelin demiyorum. Bu karşımızdaki bizi aramayabilir. Biz de yalnızca bizim taşıdığımız bir ilişkin içinde ne kadar kalacağımıza karar vermek durumunda kalırız böyle bir durumda. Yani hep başından beri, programın başından beri söylediğim bir şey var. Örüntüye dikkat etmek. İlişkinin bir örüntüsü, bir dinamiği varsa, kendinizi kullanılmış hissetmiyorsanız, karşıdaki kişinin ne bileyim yoğunluğunu farkındaysanız vesaire, hani bütün aklınızdan geçebilecek her şeyi düşündüğünüzde o rutin sağlıklı bir yerden ilerliyorsa ve sizi kötü hissettirmiyorsa buna okey. Ama eğer kendinizi sürekli değersiz, yetersiz hissettirildiğiniz, emeği sürekli sizin verdiğiniz bir ilişki içindeyseniz bence ya oturacaksınız, açık iletişim kuracaksınız ya da yavaş yavaş sınır çizmeye başlayacaksınız. Zaten trip atmaktan, ne bileyim yüzünüzü asmaktan, böyle yaşınızın gereği olmayan hareketler yapmaktan bahsetmiyorum. Sınır koymak demek gerçekten net olmaktan bahsediyorum. Bunları yapmaya başladığınızda zaten eğer karşınızdaki kişi size değer veriyorsa ve o ilişki kıymetliyse onun için bu tavır değişikliğini görüp size gelecektir. Gelmiyorsa zaten doğru yoldasınız demektir bence. İzin vermenin olgun halinde İki ayrı yetişkin var. Biri kendi seçimini kendisi yapar, diğeri o seçime karşı kendi sınırını belirler. Yani sineye çekmede ise yalnızca birinin özgürlüğü var. Diğeri her şeyi anlayış adı altında üstlenir, sürekli o ilişkiyi götürmeye çalışır. İşte bu ince ayrıntıyı benim size söylemiş olduğum o yöntemle fark edebilirsiniz. Böylece nerede duracağınıza, o ilişkiye nasıl devam etmek istediğinize dair bir karar verme şansınız olur. Bir mesajım var. Sürekli beni dışarıda bırakan arkadaşlarıma da mı izin vereceğim? Demiş. İsmini vermemiş bir dinleyicimiz. Onların kimi çağıracağına karışamazsınız. Hiçbirimiz karışamayız. Ama sizi düzenli biçimde dışarıda bırakan bir grubun yakın çevrem sayar mıyım? Ben lider olarak saymam. Yani o süreklilik arz ediyorsa. Ama bakın dinamikler çok önemli. Yani sizden farklı dinamikleri olan insanlarsa ve onlar farklı hayatlar yaşıyorsa, sizinle mesela mesai saatleri aynı olmayabilir. Ne bileyim evliliğin içerisinde atıyorum çocukları olabilir, sizin çocuğunuz yoktur ya da tam tersi. Onun dışında belki gün içerisindeki o yoğunlukların içerisinde sizin bilmediğiniz bir şeyler değişmiş olabilir. Ya da bir grup kendi içerisinde farklı bir ritim yakalamış olabilir. Bunların hepsine bakarak karar vermek lazım ama sürekli dışarıda bırakan dediğiniz noktada anlıyorum ki böyle bir süreklilik söz konusu. Öyle bir noktada ben açıkçası onları yakın arkadaşım gibi görür müyüm? Sanırım görmem. Size tavsiye değil ama fikrimi söyleyebilirim.

insanları hayatımızdan çıkartmayı değil, hayatlarında bir an serbest bırakmayı konuştuk. Bizsiz plan yapmalarını, bizi her zaman aramayabileceklerini, tavsiyemizi dinlemeyebileceklerini, hata yapabileceklerini ve bir şeylerin değişebileceğini, onların başka bir ritme geçebileceklerini konuştuk. Bunların her biri ilk başlarda canımızı yakabilir ama hiçbiri tek başına bizim değersiz olduğumuzun bir kanıtı değil. Zaten değerinizi dışarıdaki bir şeylerde aramayı lütfen artık bırakın. Sevgi bir insanın hayatının her anında bulunmakta değil. Onun ayrı bir hayatı olduğunu bilmek, yine de aramızdaki bağı korkuyla sıkmadan koruyabilmek bence. Bazen yan yana, bazen ayrı yollarda, bazen çok konuşarak, bazen sessizleşerek ilişkiler devam edebilir. Bunlarda hiçbir sakınca yok ve hatta gerçekten hani izin verdiğiniz, alan tanıdığınız ilişkiler çok daha sağlam, çok daha uzun süreli oluyor. Ben bunu kendi hayatımda deneyimledim ve deneyimlemeye de devam ediyorum. Hani tecrübeli bir yerden naçizane bir tavsiye olabilir bu. İlişkiler yani sadece yakınlıkla ilgili değil. Fakat kendimizi unutmamamız gereken yerler de var. İnsanlara seçim hakkı verirken kendi seçim hakkımızdan vazgeçmememiz gerekiyor. Sen aramayabilirsin. Ben bu ilişkinin bana yetip yetmediğine bakabilirim. Bu kadar basit. Sen bildiğini yapabilirsin. Ben sonucunu taşıyamayabilirim. Bu da basit. Sen değişebilirsin. Ben de yeni halimiz içinde kalıp kalmayacağımı düşünebilirim. Yani böyle iki taraflı düşündüğünüz zaman iki kişinin de kendisine izin vermesi, hem karşımızdakine izin veriyoruz hem de aynı zamanda bunun karşısında kendime de bir şeyler için izin veriyorum. Dolayısıyla seni kontrol etmeden sevebilirim ama kendimi ihmal etmeden sana alan açabilirim gibi cümleler kurarak da ilişkiyi köklendirmek mümkün. Ben Dider Aydın. Günaydın'da bugün birinin hayatında kıymetli olmanın o hayatın her sahnesinde bulunmak anlamına gelmediğini anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Sevdiklerimiz bizsiz de gülebilsin, deneyebilsin, yanılabilsin, düşsün, kalksın. Biz de onların hayatındaki yerimizi sürekli sınamak yerine kendi hayatımızın içine biraz daha yerleşelim. Ve programın sonuna doğru haftaya pazartesi başka bir insan halinde buluşmak üzere sizi radyonun başına bekliyorum. Sevgiyle kalın, IFM'de kalın.

0: Gülgül. IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533-148-6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: IFM Reklam.

0: Alay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: Arsam.
1: Ay efem reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers.

0: nefes. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05.

0: Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence, Efe

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Evlenmek ve

0: takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi, Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlar.

0: 32.500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19.000 liradan başlayan fiyat.
1: Han Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
0: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'e

0: Çınar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efes.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers, Rezi.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller.

0: Çınar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

kaybolan umutlar vardı. Sessizce büyüyen yalnızlıklar. Bir adımın, bir sözün. Bir adımın, bir sözün.

Hayata sahip çıkanların sesi. Bir insan değişirse bir hayat değişir. Bir hayat değişirse bir gelecek değişir. Ve umut varsa daima yeni bir başlangıç vardır.

0: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
1: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.

0: Ja, arkadaş. Siz onun için ne katıyorsunuz be? Aşk iksirimi koymayınız. Ben bunları yedik, camış gibi oluyor, camış.
1: Coşkun amca, bunun için biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Puh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efemet, ben şiir sucuktan gelip yiyip, ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelloş olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni iki çocuk doğdun ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen, sakın ol ev gelme. Sakın gelme, içeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gel oldu gavurla yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dedin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değmen. Veli, veli yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parıştırmen, ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üç kuş kanka, alın gelin, asayın bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efendim ekmek çift çiftleri. Şirker şirker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Boş. Hadi otur, otur, hadi. Otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun gel. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.

0: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun'la kayınvalide ve kayınpederini öldürdüğü iddia edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 38 yaşındaki S.C. gece saatlerinde eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Evde çıkan tartışmanın ardından uyumakta olan Ayşegül Coşkun'la annesi Cemile Engel ve babası Ahmet Engel tabanca ile vuruldu. Evde bulunan 13 yaşındaki çocuğun kades üzerinden yardım istemesiyle adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan şüpheli arazide yakalandı. Evde bulunan 3 çocuksa jandarma tarafından koruma altına alındı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler Topallı mezarlığına getirildi. Cenaze namazının ardından 3 kişi yan yana toprağa verildi.
1: Nefsiz! Allah'tan korkmadım ben bu 3 tane cana kıydın.
0: Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde eski eşiyle buluşan kadın silahla vurularak yaralandı. Sümer Park'ta meydana gelen olayda ÖK ile eski eşi BK arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. ÖK'nin silahla yaraladığı kadını aracını alarak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Araçta bulunan yaralı kadın kades uygulamasını kullanarak polisten yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelinin güzergahına araç konuşlandırdı. ÖK kullandığı araçla polis aracına çarptı ve takla atarak yoldan çıktı. Yakalanacağını anlayan ÖK yanındaki silahla hayatına son verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri araçtaki ÖK ve MK'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde emekli uzman çavuş Enis Demir, boşandığı eşi Kezban Kabukçu'nun kaldığı eve gitti. İddiaya göre yaklaşık 1,5 ay önce boşanan çift arasında tartışma çıktı. Demir, yanındaki tabancayla önce eski eşi Kezban Kabukçu'ya, ardından 13 yaşındaki oğlu Y.E. Demir'e ateş etti. Daha sonra aynı silahla intihar eden Enis Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Kezban Kabukçu'nun da yaşamını yitirdiği belirlendi. Karın ve kol bölgesinden yaralanan 13 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Hayvancılık yapan aile 5 gün önce bebeğin kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Aile ilk olarak bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü. Ancak anne EB'nin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturmanın seyri değişti. Anne ilk ifadesinde bebeğin babası tarafından para karşılığında satıldığını iddia etti. Daha sonra ifadesini değiştirerek baba YB'nin bebeği öldürdüğünü öne sürdü. İddia üzerine yapılan aramalarda Büşra bebeğin cesedine ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne EB, baba YB ve 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

0: Mahkemeye çıkarılan anne EB ve baba YB cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 kişinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Zonguldak'ın Elvan Pazarcık beldesinde 17 yaşındaki ST'nin zincirlendiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Eve giden ekipler genç kızı zincire bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu. ST bulunduğu yerden kurtarılırken annesi Sevil T ve babası Selahattin T gözaltına alındı. Anne ve baba jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Selahattin T, gazetecilerin sorularına kızını dövmeyen dizini döver şeklinde yanıt verdi. Anne ise suçlamaları reddetti. ST'nin diğer kardeşlerinin de darp edildiğini beyan etmesi üzerine 5, 11 ve 14 yaşlarındaki 3 kardeş de koruma altına alındı. Anne Sevil T ve baba Selahattin T kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba kızının psikolojik sorunları olduğunu ve kendine zarar verme şüphesiyle zincire bağladığını öne sürdü. Anne Sevil T'nin ise mahkemede de suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Aydın'da sahte ve mevzuata aykırı ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. 1-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 4063 litre etiketsiz taşiş yağ ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 724 bin lira olduğu değerlendirildi. Yağların dolumunda kullanıldığı belirlenen 7922 boş tenekeye de el konuldu. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 5 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslara toplam 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı. Ekiplerin kent genelinde sahte ve mevzuata aykırı ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 50 şüphelinin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettiği belirlendi. Masak analiz raporları ve hesap hareketlerinin incelenmesinde toplam 12 milyar 879 milyon 558 bin 363 liralık işlem hacmi tespit edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sokaklar Güvende adıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 225 dijital materyalin yanı sıra 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 43 şüpheli işlemlerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Afyonkarahisar merkezi 9 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin İstanbul, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Ankara, Erzurum ve Kocaeli'de bulunduğu tespit edildi. 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin vatandaşları toplam 11 milyon 317 bin lira dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü. Çalışmalar sonucunda farklı tarihlerde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 23 şüpheli tespit edildi. Manisa merkezli Akhisar ve Soma ilçelerinde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlara özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyonda torbacı olarak tabir edilen 23 sokak satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 28 fişek bulundu. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 20'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yozgat'ın Çantır ilçesinde dedesine ait cipi izinsiz alan 18 yaşındaki TK, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaza yaptı. Köşk mahallesinde meydana gelen kazada cipin lastiği ve tamponunda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün engelli olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. TK aracı dedesinden izinsiz aldığını ve sürücünün kendisi olduğunu söyledi. Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen TK'ye 40 bin lira, ehliyetsiz kişiye araç verdiği gerekçesiyle dede BŞ'ye 40 bin lira idari para cezası kesildi. Hasarlı jip polisin incelemelerinin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kütahya'da Çiniciler Çarşısı esnafının beslediği kedi iş yerlerinin önünde hareketsiz halde bulundu. Kedinin bacaklarının kesildiğini gören esnaf durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Kedi inceleme yapılmak üzere ilgili yetkililere teslim edildi. Polis ekipleri olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hayvansever Sevgi Keler Tola, olayın kentte tespit ettikleri benzer nitelikli 3. vaka olduğunu söyledi.
1: Yarım saat önce tarafımıza bir ihbar geldi. Çiniciler Çarşısı'nda, şu bölgede, Kütahya'da bu 3. vaka. Ayakları kesilen, kuyruğu kesilen 3. vaka. Biz Sayın Valimizden, kolluk kuvvetlerinden destek bekliyoruz. Bu caninin, bu suçlunun yakalanması için ellerinden ne geliyorsa, bu masum ve dilsiz kulların, sessiz kulların bir sözcüsüyüz. Bir telini, bir tırnağını yaratamazken bu cani 3. kez Kütahya'da yine aynı eylemi gerçekleştiriyor. Bununla ilgili Sayın Valimize, emniyet kuvvetlerine güveniyoruz ve desteklerini bekliyoruz. Bize geldiğinde ihbar, kedi yerde yatıyor, ayakları tamamen kesilmiş ve kanlar içinde. Büyük ihtimalle vaka daha önce bir yerde gerçekleştirilip bırakılıyor. Çünkü yerde hiçbir kan izi yok. Diğer vakalar da aynı şekildeydi. Linyet İlk Öğretim Okulu, sonrasında Yunus Emre ve 3. bizim tespit ettiğimiz, daha bilmediğimiz birçok vaka vardır. Ama biz Kütahya Doğa Hayvanseverler Derneği olarak takipçisiyiz. Daha önce 2 vaka vardı. Onları da emniyete bildirdik. Sonuçlarını bekliyoruz. Genelde bizim duyumlarımız büyü için ayaklarının ve kuyruğunun kesildiği söyleniyor. Ama besleyen insanları caydırmak, yıldırmak, onları, hayvan sevgisi olmayan insanlar bunlar. Bu şekilde belki geri adım atmalarını sağlamak istiyor. Ama biz her zaman onların yanında olacağız. Yüce Rabbimin yarattığı o masum kulları hiçbir zaman bırakmayacağız. Büyü olayı da olabilir. Ama dediğiniz gibi büyü olsa niye buraya bıraksın? Gözdağı da olabilir. İnsanların, bu merhametsiz insanların bir an önce adli yargılara teslim edilmesini dernek olarak canı gönülden istiyoruz.
0: Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Melek Bayraktar, kızları ve damatları hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. 2024 yılında eşini trafik kazasında kaybeden Bayraktar, kimseye muhtaç olmamak için birikim yapmaya başladığını söyledi. Bayraktar, kızlarının ve damatlarının banka kartlarından para çektiğini, evindeki altın ve nakit paraların yanı sıra 4 çuval fındık ve 1,5 teneke kestane balının da alındığını iddia etti. Toplam zararının 700-800 bin lira civarında olduğunu öne süren Bayraktar, jandarma ve adliyeye başvurarak şikayetçi oldu. Kızı E hakkında yaptığı şikayetle ilgili soruşturmada ise birinci derece akrabalık ilişkisi nedeniyle şahsi cezasızlık sebebi kapsamında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği öğrenildi. Bayraktar 280 bin liraya satılan öküzünün parasının da damadının hesabına gönderildiğini ve paranın tamamını alamadığını iddia etti. 100 yaşındaki bakıma muhtaç annesinin aylığının da kendisine eksik verildiğini öne süren Bayraktar, eline her ay 6-7 bin lira civarında para ulaştığını söyledi. Kızlarından şikayetçi olduğunu belirten Bayraktar, çalındığını iddia ettiği birikimlerini geri almak ve kızlarını evlatlıktan reddetmek istediğini söyledi.
2: Ben avukata verdim. Ondan sonra avukata dedim böyle böyle bir durum var dedim. Ondan sonra dedi ki abla dedi sen de bir de evlatlığını reddedeceksin dedi. Biraz zor oldun ama dedi olur dedi. Mahkemeye gittim sonra. Önce jandarma gittim, jandarma kabul etmedi dedi. Savcı adliyeye gideceğim. Adliyeye gittim, verdim içeriği ama sonuç sıfır çıktı. Ben 100 yaşındayım annemi bakarken, 3 kuruş aylıkla geçinirken, 3 senedir ben de oğlumu hapiste bakarken, kendim burada zor idare ederken benim kızların durumları çok iyi. Olduğu halde bendeki ve beni tamamen sıfır. Bu hak mıdır? İlle ben ölünce bunlar yapacaklar.
3: Afiyet ihsan eyle.
0: İstanbul'da Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan vefatlarının 65. yılında Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende dualar edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu. Törende İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıkladığı karara göre dönemin İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşı Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilecek. Alma programında konuşan Menderes'in gelini Ümran Menderes ve dönemin İçişleri Bakanı Gedik'in torunu Namık Gedik 27 Mayıs dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
4: 27 Mayıs 1960'da milletin iradesi yok sayılmıştır. Ne yazıktır ki 27 Mayıs 17 yıl bayram olarak kutlandı. Yasaada'da ise düzmece bir mahkeme vardı. Sizi buraya tıkan güç böyle istiyor diyerek savunma fırsatı bile vermediler. Haklarında verilen idam kararı ile onlar hayattan koparılmışlardır. İstiklal madalyası sahibi Başvekilimiz Adnan Menderes, Dışişleri Vekilimiz Fatin Üçlü Zorlu ve Maliye Vekilimiz Hasan Polatkan'ın ülkelerine hizmetten başka amaçları da yoktu. İdamlar Türkiye'nin büyük ayıbıdır. Siyasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini almıştır.
5: 27 Mayıs 1960 günü evinden dövülerek alınan ve 29 Mayıs günü Kara Harp Okulu'nda katledilen Doktor Namık Gedik'in kabrinin dava arkadaşları ve demokrasi şehitlerimiz Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Polatkan'ın ebedi istirahatgâhında bulunan anıt mezarına nakledilmesine ilişkin tarihi karar verilmiştir.
0: Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Ömer İleri de döneme ilişkin görüşlerini paylaştı.
6: Diyoruz ki onları milletin iradesini aslında idam etmek istediler bu saldırıyı gerçekleştirerek. Ama başaramadılar. Süreç içerisinde Türk milleti demokrasiye sahip çıktı, milli iradeye sahip çıktı. Ve çok şükür bugün de milli iradeye inanmış, demokrasinin yanında duran Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoluna devam ediyor.
7: Seçimle gelen bir iktidar, seçime aylar kala yalan üzerine inşa edilen bir kurguyla ve silah zoruyla indirilmiştir. Anayasaya ve birçok evrensel hukuk prensibine aykırı olarak birçok vekil kürsüde yaptığı konuşmalardan veya kullandıkları oylardan dolayı darbecilerin atadıkları hakimlerce mahkum edilmeye çalışılmışlardır. Rahmetli dedem için kaleme alınan hüküm yazısında aynen şu ifade kullanılmış. Sanık Tevfik İleri, demokrat iktidarın gericiliği tutan ve teşvik edenleri arasında bulunmakla tanınmıştır. Sanık Tevfik İleri, Fatin Rüştü Zorlu gibi Sanık Celal Bayar ve Adnan Menderes'e bağlılığını ve tutumunu duruşmanın sonuna kadar muhafaza ettiği ve değiştirmediği intibaını vermiştir. İşte Yassıada'daki hukuk dışılığın bir hülasasıdır bu cümleler.
0: Törenin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi ve beraberindekiler merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrine karanfil bırakarak dua etti.
3: Afiyet ihsan eyle. Amin ya mu'in ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
0: Aydın'da yaban hayatının önemli merkezlerinden Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın Didim tarafındaki bölgesine dikkat çekildi. Flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün yaşadığı alanda kaçak avcılık yapıldığı öne sürüldü. Hayvansever İbrahim Kaya tarafından drone'la görüntülenen bölgede su içerisinde yaklaşık 300 metre uzunluğunda balık ağı tespit edildi. Görüntülerde flamingoların yanı sıra teknelerle suya ağ atıldığı iddia edilen anlar, kıyıya terk edilmiş sandallar ve çevre kirliliği de yer aldı. İbrahim Kaya, bölgenin göçmen kuşlar için önemli bir konaklama ve üreme alanı olduğunu belirterek denetimlerin artırılmasını istedi. Kaya, kaçak avcılığın önlenmesi için uyarı tabelaları yerleştirilmesi, güvenlik kameralarıyla izleme yapılması ve bölgede düzenli devriye atılması çağrısında bulundu.
8: Dilek Yarımadası'nın Didim tarafında bulunan bölümünde kaçak avcılık had safhaya çıkmış durumda. Burası korunan alan, bu alana giderken birçok koruyucu tedbirler uygulanması gerekirken yol boyunda bir tane uyarı tabelası bile bulunmuyor. Avcılığın yasak olduğuna dair güvenlik kameraları izlenip anlık olarak müdahale edilmeli, avcılığın önüne geçilmeli, sürekli devriyeler atılmalı. Bu alanda yüzlerce kuş çeşidi yaşıyor, onlarca kuş çeşidi de bürüyor. Ülkenin en önemli kuş cennetlerinden bir tanesi aslında. Göç güzergahında bu kuşlar belli bir süre buralarda konaklarken besin ihtiyacını ve su ihtiyacını karşılayarak göçüne devam ediyor. Denetimsizlik olduğu zaman bu kuşlar kaçak avcılar tarafından ya katlediliyorlar ya da sürekli rahatsız edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarına sesleniyorum buradan. Bu alanlarda böyle kaçak avcılar cirit atmamalı. Kaçak avcıların kullanmış olduğu misinalar kuşların ayağına bağlanarak ölmesine sebep oluyor. Bunlarla etkili bir şekilde mücadele edilmeli. Biz vatandaşlar olarak oraya gittiğimizde burada avcılığın yasak mı değil mi olduğunu araştırmak zorunda kaldık. Aynı zamanda bu sulak alanlarda endemik türde bitkilerimiz de yaşıyor. Avcılar sürekli bu bölgeye bilinçsiz olarak girmeleri bitkilerin ezilmesine, katledilmesine sebep oluyor. Çevre kirliliği zaten had safhaya ulaşmış durumda. Avrupa sözleşmeleriyle korunan milli servetimiz olan bu alanların etkin bir şekilde korunmasını yetkili kurumlardan talep ediyorum. Bizler de yaşamı savunan insanlar olarak bu kaçak avcılarla, canilerle sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.
0: Aydın'ın Efeler ilçesindeki birinci sanayi sitesinde mikrofon uzattığımız genç çıraklar ve ustalar mesleğe başlama hikayelerini, sanayideki işlerin durumunu ve ekonomik şartları anlattı. Otomotiv sektörünün farklı alanlarında çalışan isimler sanayide hayatın nasıl ilerlediğini, meslek öğrenmenin önemini, piyasanın mevcut durumunu ve gençlerin geleceğe yönelik tercihlerini değerlendirdi. Sanayide yaklaşık 4,5 yıldır çalışan 19 yaşındaki Halil, mesleğe ailesinden gelen bir gelenek nedeniyle değil, tamamen kendi isteği ve otomobillere olan ilgisi nedeniyle başladığını anlattı.
9: 4,5 seneden beri bu işi yapıyoruz. Babadan değil de kendi isteğimle geldim. Arabaları sevdiğim için, arabalara ilgim olduğu için geldim. Başladım, 4,5 seneden beri bu mesleği yapmaktayım. Daha da devam edeceğim. Allah nasip ederse dükkan açacağım inşallah.
0: Mesleğe ilk başladığı dönemde bir ustanın yanında yetiştiğini anlatan Halil, sanayide çalışmanın kendisine meslek sahibi olmanın önemini öğrettiğini dile getirdi.
9: İkinci sanayide başladım bu mesleğe. Bir ustam vardı, onun yanında başlamıştım. Sanayi güzel, meslek sahibi olmak daha güzel bir şey. Onu öğrendim 4,5 seneden beri. Kendi işini yapmak daha güzel.
0: Kendi yaşıtlarına da seslenen genç çalışan, eğitim hayatına devam etmeyen gençlerin mutlaka bir meslek edinmesi gerektiğini söyledi.
9: Şimdiki nesillere tavsiyem, İnşallah okumazlar. Meslek sahibi olmalarını tercih ederim.
0: Efeler 1. Sanayi Sitesi'nde otomobil camı, ayna ve kilit sektöründe faaliyet gösteren işletme sahibi Murat Aydın'ın ise yaklaşık 14 yıllık sektör tecrübesinin ardından 2025 yılında kendi iş yerini kurduğunu söyledi.
10: 2025'te başladım bu işe. Dükkanı 2025'te kurdum. Bir 14 yıllık tecrübeyle o şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cam sektöründe, otocam sektöründe, ayna sektöründe, kilit sektöründe. Her zaman bir daha iyi olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işler oto cam, oto ayna, oto kilit, üniversal kapı lastikleri, oto ayna çeşitleri. Birçok sektöre faaliyet gösteriyoruz yani.
0: Sanayi esnafının mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aydın, iş yoğunluğunun belirli bir düzende ilerlemediğini belirtti.
10: Valla işlerin yoğunluğu belli olmuyor. Bir gün var, bir gün yok. Çok şükür ama yani çalışmaya çalışıyoruz. Biraz piyasa durgunluğu şu an ön düzeyde.
0: Sanayide mikrofon uzattığımız bir diğer isimse 31 yaşındaki Cemal Alperen Saraç oldu. Yaklaşık 14 yıldır otomotiv sektöründe çalışan Saraç, son 8 yıldır özellikle otomatik şanzıman üzerine faaliyet gösterdiğini söyledi.
11: Ortalama 14 yıldır bu meslekteyim, otomotiv sektöründeyim. 8 yıldır da otomatik şanzıman işiyle meşgulüm.
0: Mesleğe başlamasının ardından kendisini belirli bir alanda geliştirmeye karar verdiğini anlatan Saraç, Aydın'da otomatik şanzıman konusunda geçmişte yeterli sayıda usta bulunmamasının bu alana yönlenmesinde etkili olduğunu söyledi.
11: Aydın'da bu işi yapan usta yoktu. Genelde İzmir, Ankara, büyük şehirlerde vardı. Turan Usta diye bir ustamız vardı, benim ustam. Onun aracıyla, onun vesilesiyle bu işe başladım. O yetiştirdi beni. O şimdi Muğla tarafında bir işletmesi var. Ben de Aydın'da onun bıraktığı yerden sürdürüyorum mesleği.
0: Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Saraç, ağırlıklı olarak otomatik şanzıman üzerinde hizmet verdiklerini de belirtti.
11: Otomasyon üzerine, otomotiv üzerine motor, şanzıman. Ben şanzıman ağırlıklı çalışıyorum, otomatik şanzıman ağırlıklı çalışıyorum. Şu anda hemen hemen piyasada bütün otomatik şanzımanların tamir, revizyon ve bakımını garantili bir şekilde yapıyoruz.
0: Artan maliyetlerin araç sahiplerini de doğrudan etkilediğini ifade eden Saraç, ekonomik şartlar nedeniyle bazı müşterilerin araçlarındaki arızaları yaptıramadığını söyledi.
11: Ekonomik şartların el vermesiyle elinden geldiğince vatandaş yaptırabilen yaptırıyor, yaptıramayan aracını yatırmak zorunda kalıyor. Biz de çoğu zaman yapılması için elimizden geleni yapıyoruz, destek çıkıyoruz vatandaşa. Ama çoğu vatandaş maddi sıkıntı nedeniyle yaptıramıyoruz.
0: Özellikle gençlerin yurt dışına çalışma isteğine değinen Saraç, Türkiye'de bir meslek edinerek çalışmanın da önemli fırsatlar oluşturabileceğini düşündüğünü söyledi.
11: Avrupa'ya özenen gençler için özellikle şunu söylüyorum. İşte Almanya'ya gidelim, işte Hollanda'ya gidelim, dışarıya gidelim. Dışarıya talep olan gençler elin memleketinde mesai harcayıp sabahlara kadar çalışacağına, burada işine sahip çıkıp 2 saat fazla çalışsa orada kazandığının hemen hemen aynısını burada kazanır.
0: Gençlerin gelirlerini daha dikkatli kullanmaları gerektiğini ifade eden Saraç, günlük kazancın önemli bir bölümünün kısa sürede sosyal harcamalara ayrılmasının gelecekte ekonomik sorun oluşturabileceğini söyledi. Gençlere kitap okumaları yönünde de çağrıda bulunan Saraç, kendi geçmişinden örnek verdi. Gençlerin ülkeye ve topluma katkı sağlamasının önemli olduğunu dile getiren Saraç, herkesin hangi mesleği yaparsa yapsın, yaptığı işe sahip çıkması gerektiğini belirtti.
11: Bugün gençler bazı şeylere heves ediyorlar, çalışmadan harcamaya çalışıyorlar. Bugün günlük gelirine bakıyorum gençlerin, hep böyle 1.000 lira, 1.500 lira günlük yevmiye alan gençler, kafede 4 saat oturdum parayı bitiriyor. Sonra akşamına da şikayet ediyorlar ya işte geçiremiyoruz, durumumuz yok diye. Fuzuli harcama yapmasınlar, paranın kıymetini bilsinler, birikim yapsınlar. Buradan gençlere bolca kitap okumalarını öneriyorum. Çünkü biz okumadık. Kendi şöyle bir 2 yıldır tas tamam kitap okuyorum. Gençlere kitap okumalarını bol bol, milli ve dini değerlerine sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum. Gençler bizim her şeyimiz. Biz artık varacağımız yere vardık, yolun yarısındayız. Allah nasip ederse kalan ömrümüzde bir nebze gençlere bir şeyler öğretebilirsek meslek babında, İnşallah geri kalan ömrümüzü de bu şekilde tamamlayacağız.
12: Bugün Aydın'ın Perşembe Pazarı'ndayız. Kışlık meyve ve sebzeler tezgahlardaki yerlerini aldı. Biz de sizin için ürünleri ve fiyatları araştırdık. Hadi gelin beraber bakalım.
0: Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı'nda hareketlilik düşük kaldı. Esnaf, vatandaşların artık daha az ürün aldığını söyledi. Pazarcılar artan maliyetlerin yanı sıra okulların açılmasıyla harcamaların farklı ihtiyaçlara yönelmesinin de satışları etkilediğini belirtti. Nazilli'den pazara gelen Muhittin Efe de ailesinden kalan zeytincilik mesleğini sürdürüyor. Efe, kendi bahçesindeki ürünlerin yanı sıra farklı bölgelerden aldığı zeytinleri de işleyerek satışa sunuyor.
13: Ben Muhittin, soy ismim Efe. Nazilli'den geliyorum. Zeytinleri kendim yapıyorum, kendimizin. Bir biberliğiyle şu ızgarayı alıp satıyoruz. Bak bu yeni mahsul. İncilerdi kendimin. Kendi bahçemin de var. Karacaostan'dan alıyorum, Bozdoğan'dan da alıyorum. çiğ alıp kendimiz işliyoruz yani. 4, 6, 8, 10 nereden baksam 20 çeşit var. Yani şu anlık o. Normalde yeni sezon başladığında 20'ydi geçer. Fiyatlar çok düşük. Yani zeytin, incir için çok düşük. Genelde her şey düşük bu arada. Değerinde değil yani. Değerinde olsaydı bu Türkiye milleti iki kat çağlanır. Değerinde olmadığı için hamballık yapıyor şu an millet. Valla doğdu doğalı bu işleyim ya. Farklı bir iş yapmıyorum. Nasıl oldu? Doğdu doğalı dededen gelen bir meslek. Küçüklükten bizi bu mesleğe attıkları için biz de okulunu tercih duymadık. Direkt buraya alıştık. Yani bu daha iyi şu anda. Kendi işimizi yapıyoruz en azından.
0: Tezgahlarda domates 30, salatalık 25, kabak 50, fasulye ise 100 liraya kadar satılıyor. Vatandaşlarsa bütçeleri doğrultusunda daha sınırlı alışveriş yapabiliyor. Pazarda kendi yetiştirdiği ürünleri satan üreticiler de bulunuyor. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli Halil Güler, emekliliğinin ardından kendi tarlasında üretime yöneldi.
14: Alıyorlar, bir sıkıntı yok. Çok güzel, çok. Normal yani, fiyatlar çok uygun yani. Biz üretiyoruz. Emekliyiz. Emekli olduktan sonra bunları yapmaya çalışıyoruz. Kendi tarlamızdan yapmaya çalışıyoruz. Gençler maalesef çalışkan bir nesil yetişmiyor maalesef. Tüketen bir nesil yetişiyor. Çalışmalarını tavsiye ediyorum. Fiyatlar 50 lira. Tarladan getiriyor zaten 50 lira fiyatı. Biberin, patlıcan, bamyemiz 120 lira.
0: 12 yıldır bazlama ve gözleme yapan kadın esnafsa bu işe ihtiyaç nedeniyle başladı. Yıllarca çalışarak çocuklarını okutan esnaf kazancıyla ev sahibi olduğunu anlattı.
15: Biz çekirdekte Konyalıyız, çekirdekte yetişmeyiz. Allah bereket versin, 80 lira. Yok, kendimiz yapıyoruz, sarımı, hamuru da kendim yapıyorum. Pazar normal, ya ağır. Herkes istediği gibi ürün satamıyor. Hani Allah bereket versin, oluyor ama herkesin istediği gibi değil. Bunun nasip bazen oluyor, bazen olmuyor. Yok kızım, böyle yapıyorum, satıldım, bir daha yapıyorum sıcak sıcak. 12 yıldır yapıyorum. Konya'dan geldim ben. Kızım öğrenciydi. Öğretmenlik okudu. İşte işe ihtiyacım vardı. Başladım. O da tuttu. Yaptım. Allah bereket versin. Çocukları okuttuk. Emekli olduk. Evimizi aldık. Çok şükür. Sevmesen müşteri bulamazsın sen. Gençler azı beğenmemezlik yapmasın. Azdan başlasın. Çoğu bulur.
0: 8 yaşından beri pazarcılık yapan bir esnaf, artan mazot giderlerinin kendilerini zorladığını, ürünlerin tezgaha ulaşmasında ulaşım maliyetinin önemli bir payı olduğunu söyledi.
16: 8 yaşından beri bu işi yapıyor. Bu işteyim işte, 8 yaştan beri bu işi yapıyorum. Bırakıp gidemiyoruz. Hani yapabileceğim başka bir iş olsa hemen bırakır giderim çünkü. Aldığım fiyata satamıyorum çünkü. Bırakamıyoruz, başka bir iş yapamıyoruz. Bu saatten sonra başka bir iş yapamıyoruz. Mazot desen almış başını gitmiş. Her şey mazotta bitiyor zaten bizde. Çünkü bunlar sonuçta benim sırtımda gelmiyor, mazotla geliyor. Domates 30 lira veriyoruz, salatalık 25 lira veriyoruz, kabak 50 lira veriyoruz. Bugün bizim en yüksek fasulye 100 lira veriyoruz. Bizim 100 liramız olmuş 10 lira. Çok az yani. Pek fazla alan olmuyor. Fiyatlar normal yani. Mazota göre, masrafa göre, şeye göre fiyatlar çok iyi yani. Fiyatta bir şey yok yani. 30 lira mazot. Git 30 lira 2 bardak çay içemez. Domates.
0: Perşembe pazarında esnaf müşteri azlığından, vatandaşsa fiyatlardan yakınıyor. Kendi üretimini yapanlar ve yıllardır pazarcılıkla geçimini sağlayan esnaf tezgah açmayı sürdürüyor.
17: Müşteri yok, millette para da yok. Almıyorlar tabii, buyur. 5 tane 6 tane kavun 100 lira, 4 tane 100 lira, alan yok.
18: Barbunya, biber, domates, salatalık. Ortalama barbunya 60 lira, fasulye 60 lira, domates yerine göre 30-50 arası fiyatlar böyle. Yani normal şeyler yani bu mevsim.
19: Yani şu anda normal fiyatlar. Ne yani, almasını desen şöyle alıyorlar ama birer ikişer kilo şöyle bu şekilde gidiyor yani. Kışlık hazırlıklar yapıyor. Şu anda okullar açıldığı için insanlar tabii ki şu anda okula yönleniyor. O yüzden dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz pazarda yani.
20: Domates aldım, salatalık aldım, fazla bir şey alamadım. 200-300 anca çıkmıyor çünkü, alamıyorsun. Zor yetiriyorum, aldım alıyorum, almadım gidiyorum.
21: Normal de var, yüksek de var kızım. Hareketsiz ayıp bilmiyorum bugün. İnsanlar az. Neler aldım? Patlıcan, soğan, Ondan sonra ne aldım başka? Fasulye aldım yarım kilo, tamam.
1: Alıyorlar, iyi kötü alan oluyor yani. İyi, orta şeker gidiyor.
0: İzmir'in Buca ilçesinde esnaflık yapan Murat Mercer'ın hesabına geçtiğimiz pazartesi günü 83 bin lira geldi. Paranın tanımadığı bir kişiden geldiğini gören Mercan hemen bankaya gitti. Banka görevlileri KVKK nedeniyle para gönderen kişinin bilgilerini paylaşamayacaklarını söyledi. Mercan, polis memuru olan kuzeninin tavsiyesiyle geçmiş hesap hareketlerini inceledi. Parayı gönderen Ramazan Ahmet Kılıçarslan'ın 19 Haziran'da iş yerinde 400 liralık işlem yapan eski bir müşterisi olduğunu belirledi. Sosyal medyadan kendisine ulaşmaya çalışan Mercan, Facebook ve Instagram üzerinden mesajlar gönderdi ancak şu ana kadar yanıt alamadı. 83 bin liranın kendisine ait olmadığını vurgulayan Mercan, parayı sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Mercan, merhum babasının kendisine bıraktığı en büyük mirasın dürüstlük olduğunu belirterek, emanetin bizde, paranı teslim ederim diye seslendi.
2: Ben bu paranın bize emanet geldiğini düşünüyorum. Bu parayı hak etmedik. Yani bu bizim paramız değil. Bize verilen bir emanet parası. Kendisini bulmak için de sosyal medya hesaplarından kendisine mesaj attım. Gerek sosyal medyadan gerek Facebook, Instagram'dan kendilerine mesaj attım. Kendisinden hiç cevap alamadım şu ana kadar. Yani 3 gün geçmesine rağmen büyük bir para. Yani 3 askeri ücret değerinde bir para. Dolayısıyla biz annemizden, babamızdan, bizi büyüten insanlardan aldığımız düsturdan biz bunu öğrendik. Yani bizim olmayan paranın bir kuruşu da aynı, bu kadar büyük meblağı da aynı. Ben kendisine sizler aracıyla bir mesaj iletmek istiyorum. Lütfen abi, paran emanetin bizde, bize ulaş. Bu parası.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutmayın.

baskılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.
3: Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Mustafa, sen arıyorsan bak, bunu her yayında geldiğimde hatırlatıyorum. Ben arayın dediğimde arayın diyorum. Sistemi kurmaya çalışırken aradığınızda zaman kaybı oluyor zaten. Çünkü ben işlem yapamıyorum telefonda. Evet. Bugün 17 değil mi? 17 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Türkiye Vesto saatlerimiz 19.32 ve Arıza Show'un startını veriyoruz eğer sizler hazırsanız. Evet, canlı bağlantılarımız her zaman olduğu gibi burada olacak. Bu arada ben yayın öncesi hatırlatayım. Radyoda konuştuğunuz tüm her şey sizin sorumluluğunuzda, bilginiz olsun. Konuştuğunuz her cümleye, her şeye dikkat etmeniz lazım, bilginiz olsun. Yasal sorumluluk bu programda size aittir. Evet, bizlere WhatsApp üzerinden ulaşma imkanımız var. Ne yapıyorsunuz WhatsApp'tan? 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz, bize yazıyorsunuz. Evet, Arıza Show bu saat itibariyle başladı ve bu saat itibariyle de canlı bağlantılarımız başlasın. Haydi bismillah diyelim. Evet. Bu saat itibariyle bizleri arayabilirsiniz. Canlı yayın sistemimiz şu an aktif. Haydi bakalım. Evet, bu arada şöyle de bir yoklamamızı yapalım. Değerli Ulaş Tekeş'e başta, neydi günah? Raif Domurcu'ya, değerli İnanışık abime, neydi Allah? Egemen Güney'e, Yagi'ye, Çağlar Başkan'a, dualarım Koldaş ailesine, Mert Kırbaş'a da gelsin, Mert Kırbaş'a, Selen ailesine de tüm güzel parçalar armağan oluyor. Ve canlı bağlantılarımız başladı dedik ve bismillah diyelim. İlk konuğumuz kim bir bakalım? Mustafa mı? Alo.
4: Aynen, benim abi. Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam.
4: Öyle bir İslam abi.
3: Bir bismillah yayına gireyim ya. Yayına girmeden patır patır arıyorsun ilke geleceğim diye var ya.
4: Abi şu an burada yoğun var. Yoğun. Herkes telefonla seni arıyor.
3: Allah Allah. Ama nedense aynen, hep sen geliyorsun ilk başa.
4: Abi benden
3: özür dilerim. Maşallah maşallah diyelim o zaman.
4: Aynen aynen. Ne yapıyorsun abi? İyisin, ne?
3: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
4: Allah'a şükür abi, ne yapalım? Aynı yatıyoruz.
3: En tamam. İyisi. Yatmak iyi.
4: Aynen.
3: İyi bakalım.
4: Abi buradan kapalı aça sesleneceğim.
3: Evet, seslen hadi.
4: Kapalıda Canaltı Koşun yatan değerli abim. Celal Koççu, Cihan Beş Koşun'a yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hasan Ahmet, Sivaslı kardeşim Kenan Sükesici, İnan Kıvcı, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Onur Şahin, C- 18 koç yapmakta olan mahalle çocuğum Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Yüksel İksoy, Hakan Mimaroğlu. Evlilik koğuşunda yapmakta olan Şenerbaş'tan Emin Şahan, Özcan Korkmaz, Alabayı, Akmış Dayı. Civan koğuşunda yapmakta olan Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere. 58 koğuşunda yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi. Nazilli Aşk'ta yapmakta olan Turan Salkıptaş, İbrahim Kıvıcı, Hayat Atar, Tolga Oruç, Ali Bulut, Veli Aydın, Sedat Çimşek, Rahmi Kayalar, Aliver Küçük, Hayrettin Kocaman, Erguk Güney, Neşet Özcan, Şükrü Kılıç, Muçi, Mustafa Alan, Ümit Kaba, Totti, Yunus Kahyoğlu, Sinan Kaya. Abi bu kadar. Bir de Aydın Kapalı'da yatan Namı Değer Tanslar, Vedat Düzgün, Fuat Düzgün, Koç Açık'ta yatan amca Mustafa Yüksel.
3: Evet.
4: Abi bu kadar.
3: Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi, yeter ya.
3: Tamam, şarkı nedir?
4: Abi şarkı ne isteyelim? Adana'nın ayağından terör böyle isterim abi.
3: Bir dakika.
4: Hiç şarkıdır çalmıyor bu şarkı.
3: Yazalım. Adanalı Ayhan Tel Örgüler, değil mi?
4: Abi arada gönder şu şarkılardan da dinleyelim ya.
3: Arada ne yapayım?
4: Gönder diyorum, Adanalı Ayhan'ı dinleyelim. Hiç
3: la ben Adanalı Ayhan filan dinleyince aklıma Şırdan filan geliyor.
4: Ne geliyor?
3: Şırdan.
4: Şırdan mı?
3: He. Adana ya.
4: Allah'ım bu ya.
3: Abi Adanalı deyince otomatikman benim kafa gidiyor Şalgam, Şırdan. Tatlı, abo, biliyorum ben tatlıyı severim.
4: Aynen abi, biliyorum.
3: Ondan, tamam mı? Kendine iyi bak o zaman.
4: Tamam abi.
3: Hadi Allah'a emanet, sağ olasın. Hızlı İmam Rüstem Süzer. Ne demiş biliyorsunuz mu? Demiş ki Yaman ile dayıma seslenir misin benim için demiş. Sesleniyorum zaten ben. Senin için hadi. Devam ediyoruz bakalım, hatta kim var? Alo.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Erken geldin reis.
5: Vallahi erken geldim ya.
3: Erkencisin maşallah.
5: Ne yapayım? Aynen, bugün erkenci olayım dedim. Nasılsın? Oho.
3: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
5: İyi çok şükür vallahi. Ne yapalım, aynı tas aynı hamam, devam ediyoruz.
3: Allah iyilik versin.
5: Amin amin. Alpay ne olmuş? Alpay firara düşmüş.
3: Yalan.
5: Öyle duydum.
3: Abo.
5: Ya yanıma gelecek.
3: Düşer o bize.
5: Elime düşecek.
3: İnşallah.
5: Ya.
3: Ya.
5: O bir gelsin sorarım.
3: Hayırlısı.
5: İyi. Allah mutluluğunu daim etsin.
3: Amin. Tamam. Amin vallahi cümlemizin. Hızlı İmam yazıyor.
5: Hızlı İmam yazıyor mu?
3: He, diyor ki.
5: O beni dinliyor mu acaba şu an?
3: Dinliyordur, o dinlemez mi?
5: O köpek geçen gün bağlandı. Benim ismimi söylerken Yavuz abisini unuttu. Aslan gibi abisini ismini
3: abo,
5: söylemedi.
3: Geçmiş,
5: o var ya. O zaman, eğer duyuyorsa köpek.
3: Öyle
5: ya,
3: deme. Öyle deme. Ceza yiyeceğiz.
5: Geldiğinde kemiklerini kırarım.
3: Dur, öyle deme. Söyle tatlımızı getirsin bak. Dur, şu an kayıt alıyorum. Sen söyle, o duysun.
5: Ya herkes Ulaş Tekeş olabilir mi ya?
3: Olamam.
5: Ben kapalıdayken bile sana 4,5 kilo tatlı gönderdim.
3: Valla. Evet, sen 4,5 kilo gönderdin ama bu Hızlı İmam 1 kilo bile getirmedi bize.
5: Herkes sözünün eri olacak. Yapacak bir şey yok.
3: Aynen öyle. Neyse, ben sesi atayım ona. Attım şu an. Dinler o.
5: Attın mı?
3: Tamam. Aynen.
5: Ben şimdi o zaman dostlarıma bir sesleneyim mi?
3: Bıraktım mikrofonu ben.
5: Tamam, teşekkür ederim. Öncelikle radyonun başında bizi dinlemekte olan ya da beni dinliyorsa eğer kapalı kadın koğuşunda bulunmakta olan değerli Dilan Bulut'a, kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Vartan'a, kardeşim Twingo'ya, Zafer Karaduman'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın'a, aslan dayım Yıldırım Çipe, yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşim Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, Semih Çıtağ'a, Enes Öcalan, Muhammed Ulu'ya, Polat Yavaşan'a, Namı Değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir'e, aslan kardeşlerim Yunus ve Kerim Gültekin'e, aslan abilerim, değerli abilerim Sarı Mustafa'ya ve Ziya Ateş'e, Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Uğur Durmuş abime, Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rim abime, Taner Yalı'ya, Önder Rim'e, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na. Bu arada Abdülaziz dayımın da sizlere çok çok selamı var. Selamı üzerimde olmasın. Gönderim size de. Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker'e, Metin Kırbaş'a, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, değerli kardeşim Azat Kula. Ayrıca değerli kardeşim Azat Kula buradan Yavuz Yaman'dan, Aslan kardeşim Yavuz Yaman'dan, değerli kardeşim Ahmet Kul'dan, değerli kardeşim Diyar Kaya'dan da selam ederim, üstümde kalmasın. Çin'e L tipi kapalıda yatmakta olan benim için çok değerli Aslan Kirvem kardeşim Abdullah Karademir'e, oğlum Cafer Turan'a, Birkan Akbay'a, İdris Akıncı'ya, yeğenim Aslan yeğenim Yiğitcan Kipe, yeğenim Sinan Şentürk'e, Aydın Açık'ta yatmakta olan Aslan dayım, değerli dayım Abdülaziz Demir'e, Aslan kardeşim, kral kardeşim Yavuz Yaman'a, Aslan kardeşim Ahmet Kula, Aslan kardeşim Diyar Kaya'ya, Aslan kardeşim Servet Akta'ya, abilerim maşallah Turgut'a, Mehmet Aykut'a, namı değer Hame'ye, değerli kardeşim Avni Cengiz'e, değerli kardeşim Çamur Mehmet'e, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, kardeşim Tako'ya, evladım Erco'ya, kardeşim Bayram Tekin'e, Kadir Taş'a, Enes Şişman'a, kardeşim, değerli kardeşim Sinan Alçıçı'ya, kardeşim Ozan Çağlayan'a, Doğukan Yegin'e, Berber Erkan Yılmaz'a, kardeşim Kote'ye, Pokemon Ali'le, değerli kardeşim Mevlana, Savaş Kalbi Taş'a, Mehdi Aydoğdu'ya, Nazmi Uysal'a, evet, yeğenim Doğukan Gence, Mustafa Kamber'e. Yani sayfayı çeviriyorum biliyor musun kral? Ondan duruyorum, kusura bakma.
3: Yo, o kadar yo, çok ne kusuru? Ki.
5: Hani benim dostlarım, ismini yazmadıklarım da var. Yazsam vallahi billahi kitap gibi olacak ya.
3: Maşallah.
5: İki sayfayı
3: maşallah
5: çeviriyorum yemin ederim. Mustafa Kamber'e, İbrahim Özbay'a, kardeşim Metin Kırbaş'a, kardeşim Tolga Gayın'a, psikologumuz Mertcan Ozan'a, kardeşim Eren Ünal'a, Aslan kardeşim İzmirli Baytansel'e, değerli kardeşimdir benim, İmam duyuyorsa çatlasın, Arnavut Emre'ye, Serkan Akrancı'ya, Ömer Yalı'ya, hadi be ona geldik gördün mü, sol yanım hızlıyım ama, kardeşim Selim Temel'e, Aslan yeğenim Utku'ya, Hüseyin Kökten dayıma, Erdoğan Rime, namı değer Tweety'ye, Yusuf Coşkun'a, o bir marka fabrikadan halka İbiş Tek'e, bu arada İbiş geldi haberim var olsun, onu da alacağım geleceğim bir gün telefona, Hayrettin Kuru'ya, Çin'de yatmakta olan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, Menduk Bişki'ye, Efe Şen'e, Mert Efe Toy'a, Zekeriya Dere'ye, Emre Gülseven'e, Emre Öztürk'e, Uğur Uyguç'a, Aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, Adnan Yürü'ye, Ali Pata'a, ormanda çalışmakta olan kardeşim Haşim Erkul'a, dayım Sesi Aydın'a, umarım benim sesimi duyuyordur, park bahçede çalışan değerli amcama ve dayım Fırat Gülüce, kuzenim Yunus Tekeş'e, Denizli çocuklarına ve bizi tanıyan tüm dostlarımıza, Nazilli'de yatmakta olan kardeşim Taner ve Şirin Tunca, bu arada Yavuz Yaman'la benden selam ediyorum bu kardeşlerime, Taner ve Şirin Tunca, kardeşim Muhammed Tugay'a, Muhammed Tugay ve Ferhat Yüme, Çağlar Başkan'a, Ödemiş'ten Mustafa Aslan, Yücel Tunç, Hakkı Keçe, Kempra Mehmet'e de buradan Yavuz Yaman'dan ve benden selam ederiz.
3: Aleyküm selam.
5: Selamı herkesin üzerine olsun. İsmini saymadıklarım hakkını helal etsin. Bu kadar söylüyorum. Geceye de bir söz bırakmak istiyorum.
3: Tamamdır.
5: Biz korkak olmadık, olmayacağız. Kaçmadık, kaçmayacağız. Arkamızda Allah var. Karşımızda kimlerin olduğunun bir önemi yok. Ulaş Tekeş.
3: Aycan Ünel'den
5: bak sen de yorulmuşsun.
3: Bir dakika. Aycan Öner.
5: Bak sen de yorulmuşsun.
3: Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Allah'a emanet ol. Seviyorum seni.
3: Allah'a emanet. Görüşürüz.
5: Var mı benden bir isteğin?
3: Canının sağlığı.
5: Allah'a emanet. Görüşürüz.
3: Sen de Allah'a emanet. Hızlıyım ama seslendik vallahi, hızlıyım ama. Neyse, devam edelim canlı bağlantılarla ve devam ediyoruz. Bakalım hatta kim var. Alo. Alo.
6: Sesim geliyor mu?
3: Şimdi geliyor. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
3: Allah razı olsun.
6: Ben Çin Açık Ezel'ini arıyorum.
3: Evet.
6: Ben İlyas Uçar.
3: Enes?
6: İlyas Uçar.
3: İlyas Uçar. Evet İlyas. Evet. Hoş geldin.
6: Şimdi sayayım mı? Hoş bulduk.
3: Sağ ay, sıkıntı yok.
6: Tamam. Bu akşam Baba Eren'e, Nimet'e, Celil Güneç'e, Mehmet Erol, Emin Kurt, Vedat Düzgün, Nazilli Sankarı, Bahri Süel, Leon Dört Kuruşu, Adanalı kardeşim İsa, Adanalı Alakuş, Mehmet Kerim, Burak Kaşlı, Yıldırım Çip, Çağrı Yıldırım Çakara, Şino'ya, Emirkan Çakara, Kadir Emur'a, Çin'e ve bir de Mehmet Emin Koç ve arkadaşlarına selam olsun.
3: Aleyküm selam.
6: Çin'e açıkta olan Hüseyin Dinç, Özkan Çınaklı, Diyar Reşitoğlu, Çağatay Demirci, Erkut Tanyeri, Ömer Aslan, Ahmet Karpuz, Ali Aydoğan Koyuncu, Bursalı Ali Koç, Tireli, Şakir, Eskice, Köşkün Reisi, Uğur Coşkun.
3: Evet.
6: Tüm kader makamlarına selam olsun.
3: Aleyküm selam.
6: Sana da selam olsun.
3: Aleyküm selam.
6: Reşo kardeşimin C5 koğuşuna selam var. Kapalıdan yeni geldi yanımda. C5 koğuşuna. Tarık Bayrak.
3: Evet.
6: Ümit Dağ. Alican Ertal. Seyfi. Eren Karaca. Tüm C5 koğuşuna selam olsun.
3: Bu kadar mı?
6: Bu akşam Baba Eren akıllı olsun kendine oralarda. Kimseye bulaşmasın. Nimete sahip çıksın. Şarkımı söyleyeyim mi?
3: Söyle.
6: Şarkı İzmirli Damla Kırçiçeğim.
3: İzmirli Damla Kırçiçeğim.
6: C5 koşuna selam olsun ben Reşo.
3: Tamamdır, bu kadar mı?
6: Bu kadar.
3: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
6: Biliyorsun canım, herkese selam var.
3: Eyvallah. Kendine iyi bak.
6: Saçın aklımda selam var. Bağlanacakmış birazdan.
3: Evet, devam ediyoruz.

0: Evet, Türkiye Vesio saatleri 19.48 ve bakalım hemen hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
1: Alo, selamlar Ütüm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Nasılsın abi? Batuhan Taşpiroz abi, Parkbahçe'den arıyorum.
0: Valla Batuhan, ben iyiyim, sen nasılsın?
1: Sağ ol abim, vallar olsun, ben de iyiyim valla, nasıl olalım?
0: Allah iyilik versin. Kimlere sesleneceksin?
1: Valla abi, Kabada olan Aslan kardeşim Mert Kırbaş'a, Aslan kardeşim İsa Ağaç'a, ondan sonra abim Yankı abime, Aslan abim, Açık Cezaevinde kalan abi Arap Muhammed'e, Parkbahçe'de olan Aşçılar Kralı Vasfı abime, ondan sonra Aydın Yaroğlu abime, Aslan abim benim. Bir de abi Bilal Yakış kızına, Büşra Yakış'a çok çok selam yolluyor abi. Seni çok seviyormuş kardeşim. Baban her zaman söylüyor buna. Canını sıkmasın diyor. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor abi.
0: Evet.
1: Ondan sonra abi Mert Kırbaş'a Mehmet Öncergiler'in çok çok selamı var abi. Canını sıkmasın diyor abi onlar da. Aslan kardeşim benim. Yani bıraktı gitti ama yapacak bir şey yok abi. Özgür günlerde illaki görüşeceğiz abi. Şahan, Aslan kardeşim Şahan abi. Ondan sonra abi bu kadar abi yani. Bir de abi bir de Bilal abi kızını bir şarkı armağan ediyor abi. Onu da söyleyeyim abi.
0: Söyle.
1: Saçını sarılara boyamışsın var ya abi hani.
0: Evet.
1: O Büşra kardeşime gelsin abi.
0: Tamam.
1: Bu kadar abi.
0: Tamam.
1: Bir de komutan var orada. Komutan da çok selamlar yolluyorum abi. Şimdi beni bekliyorlar, çay koyacaklar.
0: Oraya
1: gideceğim şimdi abi.
0: Oh oh. Afiyet olsun. O zaman kendine iyi bak.
1: Allah'a
0: emanet.
1: Sen de abim.
0: Eyvallah. Tüm Parkbahçe'ye de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Valla sabahları çalışıyorlar, akşamları da artık keyif vakti olsun değil mi? Evet, devam edelim. Şöyle bir Nazilli'ye gidelim. Alo.
2: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Abi bu Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum ben.
0: Evet.
2: Kapalıya bir mesaj gönderecektim ya.
0: Gönder bakalım hadi.
2: Abi C13'te yatan Fırat Yılmaz abime çok çok selamlar abi. Bir de onunla beraber kader eşliği yapan arkadaşlarına, dostlarına, Sinan Toya, bir de Yagi kardeşime buradan çok çok selamlar. Abi evet. Bir de Fırat abi mektubunu aldım abi. Tesbihini göndereceğim abi. Ben de seni seviyorum abi. Recep abinin çok çok selamı var abi sana. Çarşamba günü tespih kargoyla gönderecekler abi. Bir de bir parça söyleyeyim abi.
0: Tamam söyle.
2: Hakkı Topçu Bayrampaşa abi.
0: Hakkı Topçu Bayrampaşa.
2: Aynen abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Fırat abi seni seviyorum, dikkat et kendine.
0: Allah'a emanet.
2: Kendine gitti. Eyvallah abi, sağ olasın.
0: Kendine
2: abi.
0: Kendine
2: iyi
0: bak. Kendine talih oldu
2: Fırat abi.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bakalım hemen. Hattımızda kim var? Alo.
3: Alo, selamun aleyküm abi. İyi akşamlar. Ben İzmirli. Tansel.
0: Evet, Tansel.
3: Ne yapıyorsun abi? Nasıl?
0: İyiyim valla. Yok mu bugün maç? Ekecek bir şey bulamadın herhalde bugün.
3: Yok abi, o gün boşluğumuza denk geldi.
0: Anladım.
3: Vallahi öyle.
0: Nasıl gidiyor?
3: Vallahi şükür abi, izne çıkacağım haftaya.
0: İzni
3: bekliyorum.
0: İyi tatiller o zaman şimdiden.
3: Allah razı olsun abi.
0: Kimlere sesleneceğiz?
3: Evet abi. Başta Aydın Kapalı'da yatmakta olan Aslan abim Emircan Yazıcı'ya. Değerli abim Mehmet Erol'a. Kıymetli abim Şafak Demir'e. Muhammed Ulu'ya, yani namı değer İzmirli Mami'ye. Bu arada faksını aldık. Ulaş abim gerekeni yaptı, haberin olsun. Sofi Muhammed Duman'a, kardeşim Yiğitcan Kipe, Azat Kula, Çin Açık'ta bulunan Aslan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, babası Serkan Tavaslıoğlu'na, Aydın Açık'ta bulunan, başta Aslan kadrosundan başlayarak isimlerini saymak istiyorum. Aslan abim Reis Ulaş Tekeş'e, Aslan abim Yavuz Yaman'a, Aslan dayım Abdülaziz Demir'e, Hızlı İmam Rüstem Üzer'e, Murtake Metin Kırbaş'a, Diyar Kaya'ya, Ahmet Kula, Aydın Açık'ın tek markası İbiş Tek'e, Erkan Yılmaz'a, Osman İbo'ya, Mehmet Akboğa'ya, yani namı değer Çineli Çamur Mehmet'e, Köşklü Avni Cengiz'e, Sinan Alçiçek'e, Bayram Tekin'e, Servet Aksağ'a, Aşkın Yavuz'a, Aytekin Topbaş'a, Selim Temer'e, Tolga Gayır'a, Eren Ünal'a, B-Bloğun Hızlı Maltacısı Yasin abi'ye, İstanbullu Hüseyin dayıma, Utku kardeşime, Sezgin Pala'ya, Kadir Taş'a, kardeşim Doğukan Genç'e, Ömer Yalı'ya, Erdoğan Rime, yani namı değer Tweet'iye, Berbat Nazmi'ye, psikologumuz Mertcan Ozan'a, daha sayıp sayamadığım tüm sevenlerimize ve dostlarımıza selam ederim.
0: Aleyküm selam.
3: Enver Yılmaz'dan Eyvallah'ım Yok parçasını istiyorum abi.
0: Bir dakika, Enver Yılmaz, Eyvallah'ım Yok. Günün sözü var
3: evet
0: mı?
3: Abi. Evet abi, son olarak sözlerimi bırakıp veda etmek istiyorum.
0: Hadi bırak bakalım.
3: Keşkelerin hiçbir hükmü yok, yanlışa düşen yalnız kalır, aslan yürür izi kalır. İzmirli Tansel diyorum abi.
0: Bay Tansel'i unutuyorsun ama ya, bay.
3: İzmirli Bay Tansel.
0: Ha.
3: Aynen.
0: Şimdi
3: İzmirli
0: oldu.
3: Bay Tansel abi, evet.
0: Evet. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: O hayırlı zaman kendine diyorum. İyi bak, Allah'a emanet.
3: İyi yayınlar, görüşürüz.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 19.54. Şöyle bakalım hemen hattımızın ucunda. Kim var? Alo.
4: Selam aleyküm, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
4: Abi ben Aydın Açık'tan arıyorum, Yasin Karahan.
0: Evet Yasin, hoş geldin.
4: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun, ben iyiyim valla, sen nasılsın?
4: Allah razı olsun abi, sen hali.
0: Allah iyilik versin.
4: Arkadaşlarımıza mesaj gönderecekti abi.
0: Hadi gönder bakalım, bıraktım mikrofonu.
4: Abi şu an yanımda olan Durmuş Egemen ve Yaşar Ançer.
0: Evet.
4: Acı Tuzun. Ondan sonra kapalıda yatan, Kocabaş kapalıda yatan kardeşim Yalçın Karahan. Alamanoğlu Barış Demirkol. Nazilli yatan Taner Demirkol. Emre Gümüş, Servet Kocaman. Ondan sonra... Başka kim vardı? Atalay Bülbül.
0: Evet.
4: Yaşar Ançer selam var abi.
0: Aleyküm
4: abi
0: selam.
4: Abi bir de buradan birine mi... Bir şey söylemem lazım.
0: Vallahi ben bilmem.
4: Buse sana mektup attım. Mektubun geri geliyor, haberin olsun. 3 kere APS attım, içinde de geri geldi. Sen bir daha fax gönder bakayım bana. Abi Allah'a emanet ol, kendinize iyi bakın.
0: Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi.
0: Unuttuğum bir şey yok mu?
4: Dur bu kadar değilmiş abi. Bir arkadaş şarkı isteyecek de ona veriyor.
0: Hayır, ona verme sakın.
4: Ona verme diyor sakın.
0: Sen
4: öyle
0: söyle.
4: Diyor, ne yapalım? Tamam sen söyle. Söyle. De ona yelle yapsın, tam o çiçek oluyor. Abi yelleymiş, yelle.
0: Biz yellemiyoruz abi, biz üflüyoruz.
4: Yellemiyor.
0: Tamam mı?
4: Abi yazıyormuş, o da öyle diyor abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
4: Abi sen Uygar Doğanay'dan gidişinle deprem oldu sanki yeter.
0: Bir dakika, Uygar Doğanay gidişinle
4: evet, deprem oldu.
0: Deprem oldu, tamam.
4: Evet.
0: Tamam, sağ ol abim, kendine iyi bak Allah'a.
4: Duy bak şeyimi, sesimi duy. Mektup atana, tamam mı?
0: Buse mi? İsmi neydi?
4: Allah'a emanet.
0: Allah'a emanet.

0: Pardon diyor ya. Allah'ım ya. Şarkılara bak. Neyse devam edelim canlı bağlantılarla. Araya gitmeden önce bir bakalım. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Nasılsın Kereç abi?
0: İyiyim. Neredeydin sen?
1: Vallahi billahi buralardayım.
0: İzne mi gittin yoksa bana söylemedin?
1: Ne bileyim ben abi. Kalabalık burası. 700 kişi oldum.
0: Ya çağırdın herkese. Herkes geldi. Hadi bakalım.
1: Vallahi billahi adım atacak yer yok diyeyim sana.
0: Aydın boşalmış şimdi de biliyor musun?
1: Vallahi parmaklarımı aradı Tunçe Baseki.
0: Her yerden çineği istiyorlarmış. Haberiniz vallahi olsun. Vallahi yandınız siz. Orası dolar taşar.
1: Yine 100 kişi geldi ben gene.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Her vallahi cezaevine söylüyorum ben. Çineği talep edin. Çine çok güzelmiş diyorum.
1: İyi ki yatağım var abi.
0: Eyvallah.
1: 3 kişi yerde yatıyor valla koğuşlar.
0: Baba öyle şeyler deme. deme. Neyse.
1: Nasılsın abi?
0: İyiyim valla ben. Sen nasılsın?
1: Valla hamdolsun abi. Be canım sıkıldı. Seni arayayım dedim.
0: Niye şey olsun ya adını sen? Canını sıkmayacaksın ya. Niye sıkıyorsun?
1: Valla ne yapacak abi ya? Adım atacak yer
0: olsun
1: yok.
0: Olsun abi ya. Alın çayınızı. Alın çitleyinizi, çekirdeğinizi. Oturun ya. Ağaç mağaç yok mu orada?
1: Ağaç mağaç yok.
0: Allah Allah. Ağaç diksinler. Söyleyin onlara ya.
1: Ha diktik de anca büyüyecek daha. Nazman büyüyecek. Kereç abi.
0: Kamelya yaptırsınlar oraya. Güneş çarpıyor deyin. Kimlere abi, sesleneceğiz?
1: İyisin değil mi abi? Çocuk çoluk nasıl abi?
0: Şükür abi.
1: Vallahi işte biz de burada cezamızı yatıyoruz abi. 3 ay taktılar bana.
0: Bir şey olmaz ya. Ne olacak? 3 ay sayılı gündür geçer. Askere gitmiş gibi düşün.
1: Ha 48 gün kaldı ya.
0: Tamam işte şafak 48.
1: Kereç abi.
0: Heh, hadi bu seslen.
1: Hüseyin Kağıt'tan abi.
0: Hüseyin Kağıt evet.
1: Oyuncak gibi abi.
0: Hüseyin Kağıt oyuncak gibi evet. Kimlere gelecek?
1: Ha, bu istemiş oldum parça. Özgür Köken'e gelsin. Onun evet şarkısını da unuttum söylemedim abi.
0: Evet.
1: O kadar kava yok zaten bende abi. Nasıl tutacağım o kadar şeyi ben. Şarkı istedi benden o da. Vallahi unuttum kusura bakmasın abi. Buradan sesleniyorum kardeşim ha. Bu parça Özgür Köken'e gelsin. Yusuf Köken'e gelsin.
0: Evet.
1: Cem Övüş'e gelsin. Canan Uç'a gelsin abi. Açıkta yatmakta olan Aykut Elekçi'ye gelsin.
0: Evet.
1: Aykut Özcan'a gelsin. İsim neydi sen?
0: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ismi.
1: Kapalı'da yatmakta olan Muzaffer Esi'ye gelsin.
0: Evet.
1: C16'da yatmakta olan Şemiz Emerci'ye gelsin.
0: Evet.
1: Kadir Emerci'ye gelsin abi.
0: Evet.
1: C7'de yatmakta olan Elsiz Savar'a gelsin.
0: Tamam.
1: Orada bizim köylülerin hepsine gelsin. Onur Çatalbaş'a gelsin.
0: Evet başka?
1: Konuşturmuyorum.
0: Hayır ikinciyi verme.
1: Arkadaş gelmiş. Abi Kapalı'dan dün bir arkadaş geldi. Bir iki kişi.
0: Yok abi olur. Yok. Öyle alamıyoruz. Yok mu? Bir daha araması
1: tamam
0: lazım.
1: Tamam abi o zaman kendine iyi bak.
0: Sen de.
1: Allah'a emanet ol abi.
0: Sen de eyvallah. Babayla zor yarışırlar. Agayla zor yarışırlar. Abo araya gideceğim. Araya da şunu da alalım bakalım. Hatta kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Abicim ben Aykut Elekçi. Aynen Çin'e L tipi aşk cezaevine alıyorum.
0: Evet.
2: Abi buradan seslenmek istediğim arkadaşlarım var da.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Abi Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan C7 koğuşunda Onur Çatalbaş, Ersin Savar, Gökhan Abaylı, Mahsut Tuğlu, Hakan Durna, başka Emre Şahin, Emre Pilav, Rıfat Aktuman.
0: Evet.
2: Abi eğer sayım gelebiliyor mu abi? Hemen kapatmam lazım. Söke T tipinde yatmakta olan abim Göksel Ekçi Köfte. Şarkı da Aynur Polat'tan Esmerim şarkısını istiyorum abi.
0: Aynur Polat Esmer'e. Evet.
2: Aynen baba.
0: Tamamdır.
2: Allah senden razı olsun.
0: Cümlemizden. Kendine iyi bak.
2: Görüşmek üzere abim.
0: Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet ol. Geçen ayrı
0: sen
2: olsun.
0: Sen de. Babayla zor yarışırlar. Agayla zor yarışırlar. Abi araya gideceğim. Son canlıyı alıyorum. Sonra bir ara şarkı yapacağım. Şarkı sonrası yine burada olacağım. Bakalım. Alo.
3: Merhaba.
0: Merhabalar. Telovele mi ora?
3: Ben istek

0: Söyleyecektim. Nazlı Akçin'den arıyorum.
1: Tamam söyle.
0: Hüseyin Konya, Yaşar Şentürk, Seydi Çeviker, Ufuk Deniz, Cemal abiye, Cihan Yedi Koğuşu'na gelsin.
1: Evet.
0: Dur birini veriyorum. İniştemi vereyim, o da söyleyecek.
1: Hayır hayır, kimseyi verme, kapatırım. Abi şunu bakın, yazıyorum, bitti. İkinci bir kişiyi telefona alamam. Vermiyorsunuz. İkinci bir kişiyi vermiyorsun. Yani ben babamı bile almıyorum. O yüzden ikinci kişi yok abi. Bir kişi bağlandı, o konuştu, bir dahası yok. Arkası yok. Aynı telefondan ikinci kişinin sesini duyamam. Evet, bir kişi alacağım, sonra şarkıya gidiyorum, ondan sonra aramayın. Evet, bir kişi hemen gelsin abi. Evet, hemen bakalım şöyle, bunu bir alalım, ondan sonra. Alo.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Abi ben açık denetiyorum, Diyarkaya.
1: Diyarkaya.
2: Evet.
1: Kaya ailesi mi?
2: Evet.
1: Evet. Meşhur Kaya ailesi.
2: Evet abi. Buradan açıkta yatmakta olan Yavuz Yaman abime.
1: Evet.
2: Ulaş Tekeş abime. Ahmet Kul abime. Bayram Tekin ve Aydın Özdemir kardeşime. Hacı Kaya. Cihan Karasu'ya. Namı Değer Çiko. Gökhan Elban'a. Servet Akta abime. Kapalıda yatmakta olan Aslan abim, Ahmet Kul'un Aslan abisi Azat Kul'a selam olsun. Azat Kul'a ve kardeşi Osman Özçelik'e gelsin. Yavuz Yaman abimin, Ahmet Kul abimin ve benden de Azat Kul'a selam olsun.
1: Evet.
2: Barış Kaya, Savaş Kaya, Berbat Nazmi, Yusuf Seymen Coşkun'a, Yavuz Yaman abimin, Taner Tunç'a, Şirin Tunç, Ödemiş'te yatmakta olan Mustafa Arslan, Yücel Tunç, Hakkı Keçe'ye gelsin.
1: Evet.
2: İsmini sayamadığım tüm dostlar hakkını helal etsin. Enes Yıldırım Bir Zalim parçasını...
1: Enes Yıldırım Bir Zalim. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Evet, evet abi.
1: O zaman kendine iyi bak, Allah'a emanet.
2: Sağ olun.
1: Evet, şarkı arasına gidiyorum artık, şarkı arasına gidiyorum. Bu arada Emirhan Selen'i gören, duyan, bilen varsa bir tatlı sözü vardı. Bir yiyemedik abi. Yemek var, tatlı var. Hangisini yiyeceğimizi şaşırdık. Önümüz doldu. Emirhan Selen. Selen ailesine. Evet neyse, bir şarkı arası, şarkı sonrası yine buradayız.

0: Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın değil mi? Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.12 oldu. Güzel bir parça gönderdik ve canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Bu arada Emirhan Selen. Bu arada abi, herkes tatlı sözü veriyor ama kimsenin tatlısını yiyemedik. Açık konuşmak gerekirse sadece ve sadece Reis Ulaş Tekeş gönderdi tatlıyı. Yalan değil. Bir de Nazilli'den gönderen vardı. Nazilli'den. Şimdi hatırlayacağım onu da. Bakalım. Şöyle bir hattı bir alayım önce. Bekletiyorum çünkü. Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Selamünaleyküm abi. Hayırlı akşamlar. Ben Yaşar Ançer.
0: Yaşar, hoş geldin.
1: Hoş buldum abi. Nasılsın, iyisin değil mi abi?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Sen nasılsın?
1: Vallahi iyilik sağlık ver. İyiyim, Allah şükürler olsun.
0: Allah
1: iyilik versin. Ne kadar iyi olmabilirse de o kadar iyiyiz abi.
0: Olsun, sen iyi ol. Ben yayındayken iyi olun abi. Hep iyi olun zaten. Boş ver de.
1: Allah cümlemizi her daim iyi etsin abi.
0: Amin abi, amin.
1: Açık cezaevinde bulunan teyze oğlu vardı. Ona şey göndereceğim.
0: Hadi gönder bakalım.
1: İstek göndereceğim. Atalay Bülbül teyze oğlu. Yasin Karaan. Ali Tuz'un arkadaşım var. Vestan Eras'la. Kapalda bulunan Poyraz Gülfidan. Kerim Cepuşu. Sercan Sevingen'e abi, unutulmadı. Hala seviliyorlar. Kendilerini unutulduğu sanmasınlar abi.
0: Evet.
1: Abi onlar için bir tane parça isteyecektim ben. Bugün normalde tahliye olacaktım. 6 ay denemeye takıldım abi.
0: Evet.
1: Hepimizin morali bozuk. Bir tane roman havası var abi. Aşkım çok pardon diye bir roman havası var abi. Onu çalarsan sevinirim abi.
0: Aşkım çok pardon. Tamam.
1: Aynen abi.
0: Aşkım doğru çok pardon. Ya içinde bazen acayip acayip şeyler çıkıyor. Onlar sıkıntı işte. Ondan.
1: Anladım.
0: Tamam, ben böyle
1: normalde
0: bir bakacağım, nakaratını falan gönderirim yani. O aşkım çok pardon dediği yeri gönderirim ama bazen o şarkıyı söyleyen bir tane var ya hani adam.
1: Anladım.
0: Biraz
1: anladım.
0: Böyle değişik. Hani arada bazen kaçabiliyor. Delirebiliyor ya onlar ondan.
1: Anladım abi.
0: Öyle yani.
1: Onun yerine o da olmazsa abi, herhangi bir yine roman havası olsun.
0: Tamam.
1: Önder abi.
0: Tamamdır. Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman.
1: Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın abi.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sen de Allah'a emanet.
0: Görüşürüz. Evet, bu arada bana tatlı gönderenleri söyleyeyim abi. Ulaş Tekeş 1. 2. Murat Artan vardı Nazilli'de. Ondan sonra İzmirli Baytansel getirdi. Ondan sonra biri daha getirdi. Biri daha getirdi de vallahi şu an bir anda sayamadım ya. Vallahi. Hani getirenler yalan değil yani. Hani söz verip getirmeyenler var. Onlara buradan sesleniyoruz. Tatlıcı açmayacağız, merak etmeyin. Hani tepsi tepsi istemiyoruz. Ağzımız tatlansın. Neyse, devam edelim. Alo.
2: Alo abi, iyi günler, kolay gelsin.
0: Allah, Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin inşallah.
0: Allah'ıma bin şükürler olsun, sen nasılsın?
2: Hamdolsun abi ya, aynı işte, devam, yatmaya devam.
0: En iyisi abi, yatmak gibisi yok.
2: Doğru söylüyorsun abi.
0: Yani,
2: iyisin inşallah, iyisin.
0: Şükür valla, ben iyiyim. Sizler de iyiseniz de sıkıntı yok.
2: Ben de bir oğluma sesleneceğim abi.
0: Hadi seslen bakalım oğluna. Kaç yaşında bu ara? Oğlun kaç yaşında?
2: Oğlan 23 yaşında abi.
0: Maşallah, maşallah. Sana yaklaşmış o zaman.
2: İşte ben de 45 yaşındayım işte.
0: Maşallah.
2: Ellerinden öper, 5 tane sorunum var.
0: Oo, ona daha bir maşallah valla.
2: Evet.
0: Valla.
2: Ama bizi biliyorsun Acarlar, bizim erken evlendim, kendim biliyorum.
0: Evet, Acarları ben hep pazar olarak biliyorum ama pazarda bana evet, hiç yardımcı olmuyorlar.
2: Olmazlar mı abi ya? Sen,
0: olmuyorlar abi. Gideyim Acarlardan alayım. Geçen
2: ben zaten herkes Acarlardan alıyor zaten mal abi.
0: Abi geçen ben salça yaptım. Abi beni kıvrandırdılar ya. Yalan Allah olmasın Allah. Bir 15-20 kasa domates aldım. Abi evet, kıvrandım durdum ya.
2: Sen bir daha öyle bir şey olunca ben numara veririm. Ben sen alırsın abi.
0: Tamam.
2: Allah nasip ederse bir daha.
0: Bir daha dışarı çıktığında seneye senden alırız.
2: Tamam abim.
0: Eyvallah.
2: Tamam. Hadi, başımı üstün abi.
0: Hadi
2: başımı
0: bıraktım üstüne. Mikrofonu sana. Seslen bakalım.
2: Tamam abi. Öncelikle oğlum C16'da yatan oğlum Ayhan Yaşar'a gelsin. Manevi oğlum var orada, Mustafa Yıldırım, ona gelsin. C16'daki Erbay'a gelsin. Terzi'ye gelsin, Necati'ye. Burada yanında yatmakta olan bir de manevi oğlum var, Mehmet Şahin'e gelsin. Özcan Turnalı'ya gelsin. Aykut Dündar'a gelsin. Efe Bilal'a gelsin. Efe Bilal'a var. Oğlum Ayhan, Mehmet Şahin'in, Efe'nin sana çok çok selamları var oğlum. Sana çok çok selamlar söylediler.
3: Ayhan biz buradayız. Babanın yanındayız kardeşim.
2: Çok çok selamları var oğlum sana. Sen canını sıkma. İç keyfine bak oğlum. 2-14'te yatmakta olan Tuncay Taşkıran'a gelsin. Durmuş'a gelsin. İlhan'a gelsin. Mehmet'e gelsin. Ondan sonra geçeyim. Kim var bizim orada başka yatmakta olan? Bütün acılar tayfasına gelsin. Aklıma gelen. B5'te yatmakta olan Cem Oğuş'a gelsin. Ali Barlas'a gelsin. C7'de yatmakta olan Kürdersin'e gelsin. Emre'ye gelsin. Ondan sonra D17'de yatan Murat Can Gülüş'e gelsin. Uğur Ecevit'e gelsin. D13'te yatan Adil kardeşim var. Adoro isime gelsin. Adoro isim, seni çok özledim. Çok nasılsın, inşallah iyidirsin. Ali Kurtulan'a gelsin. Poyraz Gülfidan'a gelsin. Çelebi Karataş'a gelsin. Başka Sefa Kurtulan'a gelsin. Ali.
0: Evet.
2: Bir tane kim var babam? D5'i saydık zaten. Ali Barlas'ı söyledim. Bu kadar abi, aklıma gelmeyenlerin hakkını helal etsinler abi. Ahmet Kaya'dan abi parçamı söyleyebilir miyim abi?
0: Evet, Ahmet Kaya.
2: Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne.
0: Penceresiz Kaldım Anne.
2: Evet.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Evet, oğluma bir daha sesleneyim oğlum. Canım oğlum, sen hiç unuttusan var. Sen benim her zaman kalbimdesin. Sen benim yaşam, sen yaşasan bile, ben ölsem bile senin...
0: Evet.
2: Ben ölsem bile, sen yaşasam bile dahil benim eserim yürütecek olan, her şeyim yürütecek olan sensin oğlum be. Her şeyin hazır, evin hazır, araban hazır. Sen sadece dört gözle çıkmana bekliyoruz oğlum. Allah bir gün sana da güneş doğacak oğlum. Canını sıkma, iyi iç keyfine bak. Canını sıkma. Az bir günüm kaldı benim zaten. 50 günüm kaldı. Yani çıkınca ben bütün her şeyi koşturacağım oğlum. Allah'ın izniyle.
0: Çıkınca...
2: Allah razı olsun abi, sesimizi duyurduğun için.
0: Çıkınca tatlı yiyeceğiz mi?
2: Yiyeceğiz abi, tabii, ne demek abi. Senin bu numaradan arayacağım seni tekrardan. Ben tamam. Çıkınca sen bütün, sen tatlı iste, benim hal var zaten acılarda.
0: Aha, yandın o zaman. Bütün pazarı olsun senden abi. Görürüm valla.
2: Olsun abi, buyur, başım üstüne abi.
0: Eyvallah. Ne demek yani? Allah
2: bu
0: razı olsun.
2: Bu kadar bizim sesimizi duyuruyorsun abi, sen ne demek yani?
0: Allah razı olsun, evet. Sağ olasın valla.
2: Var mı bir isteğin abi?
0: Canın Allah'ım sağlığı, emanet. Kendine iyi bak, görüşürüz.
2: Allah'a emanet abi.
0: Eyvallah. Bu arada Emirhan, Selen'i gören, duyan, bilen varsa abi, hani içeride duyanlar, Emirhan Selen kayıplara karışmış. Gördünüz mü? Çok... Hallederiz abi. Hallederiz abi. Sıkıntı yok Emirhan. Ve devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Şöyle bakalım hattımıza kim geliyor. Alo.
4: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
4: Abi ben Hayrettin Kuru.
0: Hayrettin.
4: Evet abi, nasılsın, iyisin?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
4: İyiyim abi, Allah'a şükür ya. Tamam.
0: Allah iyilik versin.
4: Ya devletiyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz.
0: En iyisi abi, ne yapacaksın başka? Dışarıda da olsan çalışıyoruz zaten.
4: Abi yok, açıkçadan çalışıyoruz.
0: Ne güzel işte. Hem çalışıyorsun hem şeyden kurtuluyorsun.
4: Aynen abi.
0: En iyisi.
4: Aynen abicim. Abicim açıktaki arkadaşlarımı, abilerimi seslemek istiyorum lan.
0: Tamam, seslen, mikrofon sende.
4: Tamam abicim. Aslan kardeşim, Oğuzhan Katılmış'a, Murat Uzun'a, İbrahim Köseme, Sezgin Uçaş'a, Hakan Karakaş'a, Tarık Ulay'a, İbocan Acar'a, hızlıyım ama, Doğukan Gence, abilerin abisi Sabri Cüreci'ye, Ulaş Tekeş abime, Cengiz Yataz abime, Soner Bülbül'e, Tolga Gayır'a, Ekürüm Erco'ya, Kemal Tokçöz'e, Namı Diğer Tako'ya, Metin Kırbaş'a, Osman İbo'ya, Sergen Yumuğa, Murat Aydoğdu'ya, Namı Diğer Mehdi Aydoğdu'ya, Mişko'ya, Mişko abime, Ramazan Soysal'a, Çepken dayıma, Mehmet Ali Bozkurt'a abime, Sadık Köse abime,
0: evet,
4: Gürkan Bulut'a. Abi açıktaki abilerime, arkadaşlarıma seslendim.
0: Tamam.
4: Şimdi kapalıya geçmek istiyorum. Mehmet Erol abime, İbo'ya, E5 koğuşundaki yapmakta olan Salih Yılmaz'a, Selim Sümbül'e, Selim Şahin'e, Etinlerin babası Kadir Aydın'a, dayım Aydın Toprağa, Erol Kutlu Türk'e, Ortim Zeyna Şimşek'e ve beni tanıyan herkese selam olsun abicim.
0: Aleyküm selam.
4: Şimdi içine açıktaki 2-3 arkadaşım var, onları seslemek istiyorum abi.
0: Seslen bakalım.
4: Burak Ünal'a, Taner Tuncer'e ve beni tanıyan herkese selam olsun.
0: Aleyküm selam.
4: Bir de abi bir şeyde bir arkadaşım vardı kardeşim. Onun da bir seslenmek istediği arkadaşlar varmış kapalıda.
0: İkinciyi sakın verme.
4: O vermeyeyim mi abi?
0: Yok. Bir daha arasın.
4: Ha tamam abi.
0: Tamam.
4: Tamam abi, öyle diyeyim abi.
0: Var mı başka bir şey?
4: Abi şarkımızı söyleyeyim. Bahsedecek hiçbir şeyim yok abi.
0: Söyle bakalım.
4: Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele.
0: Ahmet Kaya Şiire Gazele. Tamamdır. Bu, aynen abi. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi.
0: Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
4: Sen de abicim, sen de kendine iyi bak. Hayırlı geceler.
0: Eyvallah, sağ olasın.
4: Gecen güzel olsun. Hadi.
0: Evet, devam ediyoruz. 20.23 Türkiye Vestio saatlerimiz ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Kim var bakalım? Alo.
5: Alo. Ne yapıyorsun abi?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
5: Ne yapayım abi? Nazlı Açık Cezaevinden arıyorum. İbrahim Kuvcı.
0: Evet İbrahim. Nasıl gidiyor?
5: Abi ne yapayım, nasılsın? Sağlığın, sağlığın nasıl?
0: İyi şükür vallahi ya. Aynı var.
5: Ne yapayım abi ya? İzinden geldim ben de, biliyor musun?
0: İzinden mi geldin? Hani benim tatlım?
5: İzinden geldim abi, vallahi Aydın tarafına hiç geçemedim abi ya.
0: Abi sen diyeceksin, biz yerine gider alırız. Sen hiç canını sıkma.
5: Allah, bir dahakine abi bari.
0: Eyvallah. Nasıldı izin, güzel miydi?
5: İyiydi abi ya, iyi sayılır ya.
0: Oh,
5: i̇yi
0: oh. Geçti. Oh oh yani. Sevindim senin adına.
5: İyi abi. Abi ben Nazlı Kapalı Cezaevine seslenmek istiyorum. Bir altı komşuna.
0: Evet.
5: Beyaltı koğuşunda yatmakta olan Sinan Kıvcı abime gelsin. Namıza Cengo'ya gelsin, Oli'ye gelsin. Oli Çamdevren'e gelsin. Oli Ergün'e gelsin. Ondan sonra D1 koğuşunda yatmakta olan değerli dayım Süleyman Elçi'ye gelsin. Namıza'ya gelsin. Ondan
0: evet.
5: Sonra Davut Bozuit'e gelsin. Namıza Mukul Başkan'a gelsin. D4 koğuşunda yatmakta olan değerli abim Gökhan Ergün'e gelsin. Ondan sonra Melik Kartal'a gelsin, Tancı abiye gelsin, Umut Aydın'a gelsin. Ondan sonra abi C7 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Yüreğe gelsin. Ondan sonra...
0: Evet.
5: C7 koğuşunda yatmakta olan Suzu Dayı'ya gelsin. Ondan sonra Namı diye Kasap Dayı'ya gelsin. Ondan sonra abi... Ondan sonra Nazili Açık Cezaevinde yatmakta olan yetimlerin babası Kusuret Elçi'ye gelsin. Mustafa Yüksel'e gelsin. Hüseyin Paşa'ya gelsin. Ondan sonra Hüseyin Konya'ya gelsin. Yaşar Şentürk'e gelsin. Ufuk Deniz'e gelsin.
6: Cemal abiye gelsin.
5: Cemal abiye gelsin.
6: Bilal'e gelsin.
5: Turan Safıntaş'a gelsin.
6: Bilal'e gelsin.
5: Bilal'e gelsin.
6: C17 koğuşuna gelsin.
5: C17 koğuşuna gelsin abi. Ondan sonra Cengiz Seçen'e gelsin abi.
0: Evet.
5: Enis'e gelsin. Abi bir de Kapalı Nazilli E-Tipinde yatmakta birisini unuttuk ya. Dezol oluyor benim. Süleyman Elçi'ye gelsin. Hüseyin Konya'ya gelsin. Utku'ya gelsin. Ondan sonra Emirhan Taşdemir'e gelsin. İsmail'e gelsin. Recep Tatar'a gelsin. Ondan sonra abi Necat Elçi'ye gelsin. Mehmet Elçi'ye gelsin. Serkan'a gelsin. Ondan sonra Tosun'a gelsin abi. Ondan sonra abi bu isteyeceğim parça Sinan Kılıcı abimle Aydın'daki cezaevindeki özeline gelsin abi. Aycan Öner'den Sebepsiz Boş Yer abi.
0: Bir dakika. Aycan.
5: Abi Aydın cezaevinde de birisi var, ona gelmesin Açık cezaevinde.
0: Tamam, sen şarkıyı bir daha söyle. Aycan Öner.
5: Aycan Öner'den Sebepsiz Boş Yer abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
5: Ömer'e de gelsin abi.
0: Tamam, ona da gelsin.
5: Kesbir, Lamı Değer Kesbir. Çakmam abi, orijinal değil ya.
0: Allah.
5: Abi Aydın Açık cezaevinde. Ha bir de abi Çin'e cezaevinde Cafer Çamdöver'e gelsin.
0: Evet.
5: Namı Diğer Çaki Dayı. Ondan sonra Dalaman Açık cezaevinde yatmakta olan Süleyman Çin'e gelsin.
0: Evet.
5: Ondan sonra abi Eşen Fethiye'de yatmakta olan İsmet Kılıcı abime gelsin abi.
0: Bu kadar mı?
5: Bayanlar koğuşunda yatmakta olan Cengiz Seçen'in annesine de gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Aynen abi, bu kadar. Allah'a emanet olun.
0: Sen de Allah'a emanet.
5: Aynen.
0: Evet, Türkiye ve Sosyal Saatlerimiz 20.27 ve devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Bu arada Dalaman uyuyor herhalde. Dalaman'dan hala uyanan yok. Bakalım hatta kim var? Alo.
7: Alo.
0: Evet.
7: Selamünaleyküm abi, ben Orman İşletme'den Mert Deli Saraç.
0: Mert. Ne yapıyorsun?
7: Evet abi. Abi sabahtan beri sana bağlanacağım diye uğraşıyorum, biliyor musun?
0: Ama sizin telefonlar bozuk, biliyor musun?
7: Abi telefon bozuk değil. 40 dakikadan beri meşgulsün maşallah.
0: Abi ben meşgul değilim ki.
7: Ben bilmiyorum ki abi.
0: Hat çok meşguldür. Hat meşguldür.
7: Doğrudur abi.
0: Eyvallah. Kimlere sesleneceksin?
7: Öncelikle abi aydın açık yatmakta olan Ayşim abinin Ulaş Tekeş'e çok selamı var. Ve Çamur Mehmet, Doğukan Genç. Ve kapalı yatmakta olan Ziya Ateş.
0: Evet.
7: Bir de abi burada Feşi Aydın dayımız var. Aydın Açık'taki yatmakta olan Aslan yeğeni Ulaş Tekeş'e çok selamı var. Ben önce selamını aldı, o da selam gönderdi.
0: Evet.
7: Bir de abi Çin Açık'ta yatmakta olan Onur Uysal, Hasan Tekin, Mehmet Can Duman, Tolga Coşkun, daha sonra Batuhan Serbest, Sezer Demir, Mert Hazır, Cafer Çamdemiren, daha sonra Kemal Kaya ve Aydın Açık'ta yatmakta olan Aslan yeğenim Oktay Kaçmaz.
0: Evet.
7: İstanbullu Ferhat Selvi abime gelsin. Ve Aydın E tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Durmuş Ali Eygül, Arda Karakaş. Burada Mert Hazır var abi. Durmuş Ali Eygül'e çok selamı var. Aynı yerdeyiz beraber.
0: Evet.
7: Bu kadar abi.
0: Tamam. Var mı başka bir şey?
7: Abi yok. Bir de istek şarkıma geçeyim mi?
0: Hadi söyle bakalım.
7: Abi. Derya Bedavacı'dan.
0: Evet.
7: Tövbe.
0: Tövbe.
7: Aynen abi.
0: Tövbe. Yazdım abi. Bu kadar mı?
7: Evet abi. Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
7: Allah'a emanet abi. Kendine iyi
0: bak. Kendine iyi bak sen de. Evet, devam ediyoruz. 20.30 yaptık Türkiye ve Sio saatlerine. Evet, bakalım şöyle. Bakalım. Hattımızda kim var? Alo.
8: Alo. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Başkan hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Kral kardeşim nasılsın? İyisin inşallah.
0: Şükür valla. Aynı. Koşturmaca devam.
8: Allah iyilik sağlık versin.
0: Amin.
8: Allah işini gücünü rast getirsin inşallah.
0: Cümlemize. Kardeşim.
8: Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Baktım,
0: aynı valla, koşturuyoruz moral filan. Yayına geldin mi moralim düzeliyor ya. Aşağıda biraz savaşıyoruz
8: vallahi
0: insanlarla.
8: Ben sesini duyduğum zaman, çaldığın şarkıları dinlediğim zaman kendime geriliyorum. Moralim, eyvallah, keyfim yerine geliyor. Bir anda hop alıyorsun beni, böyle bir gezdiriyorsun.
0: Eyvallah.
8: Bir hoş ediyorsun. Oh, vallahi billahi helal olsun. Bir de ara sıra yapıyorsun ya. Yelle.
0: Yeldi.
8: Aşkım çok pardon. Kemalpaşa'dayım.
0: Evet, Kemalpaşa'dayım.
8: Bu Soke Kemalpaşa mı acaba, yoksa
0: İzmir
8: Kemalpaşa'dır
0: ya?
8: Yani değil mi?
0: Abi Soke Kemalpaşa'yı kimse bilmez ki ya. Nereden bilsin?
8: Bilir bilmez mi ya?
0: Ya Kemalpaşalıyım,
8: elim aşalıyım.
0: Abi biz biliriz.
8: Biraz da içtim mi kafam kıyak, Allah diyorum sana. Ne var ne yok, iyisin. Bir yerden sıkıntı yok.
0: Şükür vallahi, bir şey yok ya.
8: Eyvallah.
0: Aynı koşturmaca devam.
8: Eyvallah.
0: Sen de iyisin.
8: Allah işini gözünü rast getir. Hamdolsun, şükürler olsun Rabbime. Verdiği cana şükür ediyoruz, hamdolsun aldığımız nefese. Seni dinliyoruz işte, böyle bir hoş oluyoruz. Kardeşim öncelikle istek şarkımı söyleyeyim mi?
0: Hadi söyle bakalım, neymiş o?
8: Tamam, gelsin o zaman.
0: Gelsin bakalım, neymiş bakalım.
8: Kardeşim Müslüm Gürses'ten.
0: Müslüm, evet.
8: Allah diyorum sana, şarkıya bak, şarkıya yok böyle bir şarkı.
0: Neymiş
8: uzaktan
0: o şarkı?
8: Uzaktan uzağa bir gülsen yeter.
0: Bir dakika. O şarkının adı başkadır, uzaktan.
8: Hayır değil bu. Uzaktan uzağa bir gülsen yeter.
0: Bir gülsen yeter. Tamam, yazdım.
8: Allah razı olsun. Kardeşim bu Söke Kapalı Design Fas Kurumu, Söke Açık Design Fas Kurumu, Aydın Kapalı Design Fas Kurumu, Aydın Açık Design Fas Kurumu, Nazilli Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu, Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dalaman, bizim sesimizi duyan, bizim şu anda sesimizi kulağında işiten herkese gelsin. Sıradaki şarkılar da benden sana gelsin. Rabbim herkesin kalbine gönlüne göre versin.
0: Eyvallah.
8: Gecen iyi olsun. Seviliyorsun. Allah'a emanet
0: sen
8: ol.
0: De.
8: Kendine iyi bak. Haftaya görüşmek dileğiyle.
0: Tamam bak geliyor. Hadi iyi dinle.
8: Hadi bakalım. Hadi. Allah razı olsun kardeşim. Sağ ol.

0: Abi. Abi format diye bir şey yok zaten ya. Değil mi? Programın ismi Arıza Show zaten. Her an her şey olabilir bu programda. Delirebiliriz, ağlayabiliriz. Ağlamak yok da neyse boş ver. Devam edelim bakalım hatta kim var. Alo. Aha diyemedim. Bir dakika. Gelmedi. Bir dakika. Bir dakika bakıyoruz. Evet. Alo.
1: Hayırlı yayınlar abi.
0: Allah razı olsun.
1: Ben Aydın, Nazilli'de açık ceza infrastrukturunda yatıyorum.
0: Evet.
1: İlk önce buradan canım annem Hatice Seçen'e sesleniyorum. Onu kucak dolusu sevgiler ellerinden yüzlerinden öpüyorum. Kafaya hiçbir şey takmasın. Kısa gün yakındır.
0: Evet.
1: Bütün annelere de buradan selamlar gönderiyorum. Koğuşu arkadaşlarına dahil bütün yatan kadın mahkumlara.
0: Evet.
1: Burada Nazilli kapalı E-tipinde yatan Hakan Seçen, Serkan Su, Hasan Aydoğdulu, Onur Dalkıran, Selahattin,
0: evet.
1: Süleyman Dalkıran, Veysel Öge ve diğer koğuş ismini sayamadığım bütün eşimize, dostumuza selamlar gönderiyorum.
0: Aleyküm selam.
1: Bir istek şarkı isteyeceğim abi, onlara gelsin.
0: Tamam, iste bakalım.
1: Hazar Yıldız'dan abi Bilsen şarkısını armağan ediyorum.
0: Hazar Yıldız Bilsen. Bu kadar mı?
1: Evet. Bu kadar güzel abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Hayırlı yayınlar abi.
0: Hadi. Bir yanlışlık var. Sarılara biteriz. Label C5-2 var. Aşkım çok pardon. Don don diyor. Tamlarsa tam bir mal. Devam edelim, devam edelim. Bakalım nereden geldiler? Alo. Abi ilk defa Dalaman'ın telefonu bozuk şu an.
2: Abi geliyor mu sesim?
0: Sesin az geliyor sadece. Sıkıntı yok. Geliyor da.
2: Dalaman geliyor iyi mi kötü mü abi?
0: Valla çok arkadan böyle geliyor da anlayabiliyorum ama böyle eskisi gibi gelmiyor. Bozmuşlar orayı.
2: Abi burada telefonları biraz sıkıntı biliyor musun? Kalabalık burası tam abi.
0: He anladım.
2: Abim ben Dalaman'ı arıyorum. Adım Çağlar Batırcı.
0: Evet Çağlar.
2: Abim nasılsın, iyi misin öncelikle?
0: Şükür valla ben iyiyim. Sen nasılsın?
2: İyi olmaya çalışıyoruz abi. Sabahtan beri sana bağlanmaya çalışıyorum.
0: Allah iyilik versin. Ben de Dalaman dedim, uyuyor herhalde.
2: Abi bu da bana 4-5 kişinin aramaya çalışıyor. Anca ben ulaştım galiba.
0: He, sen de bozuk telefondan düşürebildin anca.
2: Abi burada 15 dakika sonra yer değiştiriyorlar biliyor musun? Burası kalabalık olduğu için ondan öyle oluyor abim yani.
0: He.
2: Ondan abi.
0: Neyse
2: abi, bakalım. Kutlayan varsa eşimize, dostumuza selam göndereceğiz abi.
0: Hadi buyur, gönder bakalım.
2: Abim öncelikle Aydın Kapan'da yeten B5 Koç'un yeten Aslan abim, Bülent Satırcı, Cem Oğuş, Can Oğuş, Yılmaz Arslan, Emre Asemir, Ümit Ergön, CHT yeten Onur Çatalbaş, amca çocuklarım Bekir Bakırcı, Ayhan Bakırcı, Nazmi Bakırcı, daha önce yatmış oğlum Mehmet Üçüncüoğlu, Ayaz Taş, Ali Rıza Güren dayıma, Mutlu Yılmaz, Gökmen Günal, İsa Ağaç kardeşim Adanalı, Adana'da Anın Alakuş kardeşime, Murat Bozyet, Muzaffer Bozyet, Umut Bozyet abilerime, Bodrumlu Mehmet Erden abime, Can Sağ kardeşime, Hakan Kızılkaya kardeşime, Zafer Karaduman abime, Muhammed Duman abime ve Aydın Açık'ta yatan Semih Çatalbaş, Onur Karaduman, Übet Çen kardeşime, Mustafa Yemci abimize, Bilgen Ergöl, Necati Göl, Eren Topan, Barış Ergön, Ömer Çelik, Erkan Özcan, Muhammed Gürbüzer, Burhan Dursunoğulları, Alpez Yeldi, Yılmaz Kaynak, Burak Can, Doğan Ateş, Ateş Dağlı ve içine kapalıda yatan Fuat Unudu abime, Murat Öz, Ali Çetin, Kerim Bal, Ragıp Özkan, içine açıkta yatan değerli abilerim Fırat Kuzukaya, Aykut Elekçi, Erol İten, Kur'an Yılmaz amcama ve abim Dalaman açıkta yattığım Aydın Kökan kardeşime, Akın Kılıç, Çileli kardeşime, Ahmet Harmandal abime, Okan Uğur Özen, Yaşar Yapıcı, Mehmet Yöneka, Volkan Kaygusuz, Tökel'in değerli abileri Rıdvan Kandemir, Barış Aylacı, Gökhan Arabacıoğlu ve sevgiyi saygıya hak eden namı değer Hüdo abime, Ilıca Vakti Tarıkçı abime buradan çok çok selam gönderiyorum abi. Bir de İslam abi, geçen gün abi senden bir şarkı istemiştik. Sinan Zor Bey gel bastımın karabeyazı diye. Şarkı aklına geldi Sinan Zor Bey'de, şarkıyı çalamadın abi. Geçen
0: uya şarkı, abi, şarkıdan emin olamadığımdan çalamadım ama çalacaktım.
2: Vallahi abi. Olur bu kadar bekledik seni abi. Çalmadın kurban olayım ya.
0: Hayır vallahi atıyorum ben, listede çalıyor ama o an aklıma gelmedi. Çalacaktım ben normalde.
2: Kutu Erçalı ver ya abim sen adamı.
0: Neydi be. Şarkı söyle bakayım.
2: Sinan Zor Bey gel bahtımın karbeyazı.
0: Sinan Zor Bey gel bahtımın
2: karbeyazı.
0: Karbeyazı. Dur bakayım bir dakika. Bir saniye. Abi ha. O şarkı yok. Yaranamadım var, dayanamam var. Gönül teknem var.
2: O zaman
0: var.
2: Abi şey çal o zaman abim ya.
0: Neyi?
2: Neydi o geçen gün abim ne demiş bana ya. Bir tane abi. O zaman abi Müslüm'den çal bu şarkıyı ya. Sinan Zor Bey'den yoksa.
0: Müslüm'den çalalım onu. Bir daha şarkıyı söyle. Müslüm Gürses.
2: Gel bahtımın kar beyazı.
0: Bahtımın kar beyazı. Tamamdır.
2: Aynen abi. Tamam. Sağ olasın abi. Allah'ınız olsun. Ayrıca burada Mehmet Üstüncoğlu ve Murat Öz'e çok çok selam gönderiyorum tekrardan. Kendilerine mektuplarını aldım. Kendilerine dönüş yapacağım en kısa zamanda. Nasip olursan 25'inde izin edeceğim abi. Ayrıca abim Bülent Bakıcı telefon görüşü yazmış. Onda da yarın 2-2-50 arası görüşeceğim. Hepsine buradan çok çok selam gönderiyorum abi. Diyeceklerim bu kadar abi.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet abim.
0: Eyvallah. Çağlar Başkan yanıyor mu? Selen kardeşler, Emirhan Selen. Kayıptır, aranıyor. Evet devam edelim, devam edelim ve şöyle hemen hattımıza bir bakalım. Kim var? Hatta kim var bir bakalım. Alo.
3: İyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, sana da iyi akşamlar.
3: Eyvallah. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Emirhan Taşdemir.
0: Bir daha söyler misin?
3: Emirhan Taşdemir.
0: Emirhan Taşdemir. Evet Emirhan. Evet. Kimlere sesleniyoruz?
3: Ben buradan Nazilli Açıklayacan, Ahmet Uyan abime, Yüceğir Akçan abime, Mutlum Beç abime, Hayrettin Kocaman abime ve namı değer Kespur Ömer Bayrak kardeşime, Polat Yılmaz'a bu parça armağan olsun. Özgür günler yakındır. Elbet bir gün özgürlük bizim olacak. Aynur Polat senin için bu alemi yakarım parçasını istiyorum.
0: Aynur Polat senin için.
3: Senin için bu alemi yakarım.
0: Tamamdır bu kadar mı?
3: Bu kadar hayırlı
0: akşamlar. O zaman Allah'a emanet.

0: Nerede bu sarılar? Sarılar sarışın. Bilal Düz var ya, Bilal Düz. O sarı arıyordu herhalde. Kendisi kayıplarda gene. Evet, devam edelim. Hemen şöyle bakalım. Hattımızda kim var? Alo.
1: Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Canlı yayına bağlanacaktık. Siz de canlı yayında mı şu anda?
0: Canlı yayındasın şu an. Bizde bekletme yok.
1: Ben Çin Açık Cezaevinden arıyorum da.
0: Evet.
1: Aydın Eski Kapalı Cezaevinde bulunan dayılarıma, amcalarıma istek gönderecektim.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Tamam, göndereyim. Aydın Eski Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan dayılarım Çınar Şaşkın, Ziya Şaşkın, amcaoğlum Fatih Palabıyıklılar, Polat Palabıyıklılar, Selim Palabıyıklılar, Bulut Palabıyıklılara, burada Çin Açık Cezaevinde bulunan kardeşlerim Yıldıray Gül, Ali İhsan Gülfidan, Biricik dayıcım İshak Yıldırım dayıma, burada bulunan kardeşlerime,
0: evet, Berat,
1: ve bir de size gelsin abi.
0: Allah razı olsun, ne gelsin?
1: Abi bu Metin Şampınar'dan Engel parçasını istiyorum.
0: Metin Şampınar Engel. Var mı başka, evet, söylemek istediğin?
1: Söylemek istediğim bir şey yok abi. Kolay gelsin. Allah razı olsun.
0: Kendine iyi bak. Sağ olasın.
1: İyi günler abi. Sağ ol.
0: Yelle! Yelle! Yelle! Aç aç yelliyoruz burada ya. Mangalı mı yelliyoruz? Ne yapıyoruz ya? Ne biçim şarkı ya? Yelleyecek bir şey yok ki burada. Vallahi bakıyorum da yok vallahi. Evet, devam ediyoruz. WhatsApp'tan mesaj atan değerli dinleyicilerim. Abi sıra ne zaman gelecek? Abi şöyle, abi böyle demenize gerek yok. Sıra geldiğinde zaten ben yazıyorum bir şarkı öncesi. Panik yok. No panik. No panik. Devam edelim bakalım. Hatta kim var? Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Açık cezaevinde Süleyman Çin'e.
0: Süleyman Çin'e. Müdavimlerden, evet, değil mi?
2: Nasılsın abi, iyisin?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
2: Şükür valla, ne olsun. Hafta içi çalışıyoruz inşaat bölümünde. Hafta sonu cumartesi olarak memur gibi tatil yatıyoruz.
0: Oo, ne güzel.
2: Ne olsun.
0: Değil mi? En iyisi.
2: Ben de bir arkadaşları sesleneyim, bir arayayım dedim.
0: Hadi seslen bakalım, bıraktım.
2: Tamam bakalım. Aydın Etki Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Salih Ot abime, Mustafa Kurtulan Ecem'e ve kardeşlerine, Çelebi Karataş'a, Sansar Vedet Düzgün'e ve Fuat Düzgün'e ve tanıdıklara gelsin. Nazilli Etki Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Nayim Tanju Ünal'a, Gökhan Ergön'e, Umut Aydın'a, Cengiz Ergön kardeşime, Sinan Kıvcı kardeşime, Onur Dalkıran kardeşime, Onur Geyik kardeşime, Yusuf İslam Yıldırım'a, Serkan Ertem'e, Mehmet Elci'ye, Süleyman Elci'ye, Mukatter Kırbaç'a, Mahmut Gülfidan'a, Davut Bozyiğit'e, Orhun Dülger kardeşime, Uğur Durmuş kardeşime, Serkan Su kardeşime, Ahmet Eken kardeşime, Rıza Sucak Güze, Melik Kartal'a, Tayyip Küçü'ye, Faik Küçü'ye, Halil İbo Ota, Burak Uğraş'a, Batuhan Balcı'ya, Mertcan Balcı'ya, Batuhan Altındiş'e, Doğan Zeybe'ye, Batuhan Duman'a, Mustafa Kilercioğlu'na, Tahir Kaçar'a, Ozan İktu'ya, Onur Artık kardeşime, Selim Apa'a, Suat Pulum'a, Recep Masat'a, Hasan Aydoğdu'la, Emrah Durağ'a, Yusuf Uçarcı'ya, Yasin Karabar'da, Utci Hüseyin Avni Demirkol'a, Emin Başboğa'ya, Ahmet Efe Yalvaç'a, Bayram Yalvaç'a, Seydi Çevikel'e, Ramazan Akgün'e, Tuğran Seven'e, Mustafa Güler'e, İbrahim Güler'e, Efecan Kınalı'ya, Mehmet Yüre'ye, Mustafa Ayyıldız'a, Turgutcan Gündoğdu'ya, Berkan Altın'a, Serkan Meke'ye ve tanıdıklara gelsin. Nazilli Açık Cezaevinde yatmakta olan Kudret Elçi'ye, İbrahim Kıvcı'ya, Necat Elci'ye, Mehmet Elci'ye, Şafak Aksoy'a, Ali Berk Küçü'ye, Hakan Öğü'ye, Mehmet Öğü'ye, Erdal Güler'e, Hayrettin Kocaman'a, Tuğran Salkımtaş'a, Yusuf Çelik'e, Sinan Öze, Ahmet Tuğyan'a ve tanıdıklara gelsin. Çin'e açık yatmakta olan Çaki, dostum Cafer Çamdöveren'e gelsin. reklamın iyisi kötüsü olmaz. Oradaki arkadaşların ve tanıklara gelsin. Evet. Dalama açık cezaevinde yatmakta olan kardeşlerim Serhat Günbey'e, İsmail Erdemci'ye, Sarı Hüseyin Güler'e, Şaşal Metin Yıldız'a, Muhammed Yıldız'a, Ekrem Kocaman'a, Yunus Çapra'a, Emrah Çapra'a, Yunus Ali Bilgiç'e, Onur Çobanoğlu'na, Sercan Başboğa'ya, Murat Karatay'a, Turuncu Burhan Ulaş'a, Tekirdağlı Sezgin Korkmaz'a, Acarlar'dan Cevdet Güvence,
0: evet,
2: Konyalı Ahmet Yaşar'a, Aydınlı Ali Çobahçıvan'a, Aydınlı İlhan Dağ'a, Cihan Kolay'a, Sökeli Murat Doğan'a, Sökeli Tayfun Erkan'a, Sökeli Ahmet Kacar'a, Canavar Hüseyin Akın'a, Yunus Göke, Hasan Özveren'e, Denizli Mustafa Deveci'ye, Semih Demiz'e, Deniz'e, Lalo Ömür Akdağ'a, Cüneyt Öztürk'e, Hüseyin Sergen Seri'ye, Aydınlı Serkan Öcal'a, Karamanlı Bahadırhan Kılınç'a, Vanlı Mevlüt Zengin'e, Fatih Gezerler'e, tüm mahkumlara gelsin ve selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Ve size bir parça armağan etmek istiyorum.
0: Evet.
2: Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü.
0: Ahmet Kaya Şafak Türküsü. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
2: İyi akşamlar. Kolay gelsin. Allah'a emanet.

0: Evet, devam edelim, devam edelim. Şöyle bir bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet, hatta kim geliyor bakalım. Türkiye ve Söz saatleri 20.50 oldu. Haydi bakalım, son bağlantılar. Tren kalkıyor. Alo. Alo. Alo. Telefon bozuk. Vallahi telefon bozuk.
1: Alo.
0: Ha, şimdi geldi.
1: Selam Aliçim abi, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Ben Serkan Yıldırım abi, hoş bulduk.
0: Vallahi Serkan, gidiyordun son anda ha.
1: Yok ya.
0: Vallahi telefonun bozuk da yapıyordu.
1: Vallahi sanki biraz sıkıntı vardı abi.
0: Evet ya. Allah'tan hiç oynama şu an, direkt say hemen kimleri sayacaksın.
1: Aynen öyle abi. Nadil Açık'tan arıyorum abi.
0: Evet.
1: Açık'ta olan Emirhan Taşdemir, Erdal Gülen, Engin Yıldız, Salih Ertaş, Sadık Cankulak.
0: Evet.
1: Ondan sonra Kapalı'da olan, C13 Koğuşu'nda olan Medeni Toy, Sinan Toy, Adem Çetkin ve ismini sayamadığım C14'te yatan Süleyman Öge kardeşime gelsin. Adanalı Abbas'tan Yandım Eyvah.
0: Bir dakika, bir daha söyle. Adanalı?
1: Adanalı Abbas.
0: Abbas.
1: Abbas Doğan'a Yandım Eyvah.
0: Heh, dur öyle de o zaman, bir dakika. Aha dur, karıştı şu an. Bir saniye. Abbas ne Doğanay. Abbas Doğanay. Yandım.
1: Yandım eyvah.
0: Yandım eyvah.
1: Evet abim benim.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Evet abim benim.
0: O zaman kendine iyi bak.
1: Eyvallah abim.
0: Allah'a emanet. Sağ olasın.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Hemen bakalım, bakalım hatta kim var. Türkiye Vesto saatini 20.51, artık canlı bağlantılarımız sonuna geliyoruz, haberiniz olsun. Alo.
1: Kolay gelsin, iyi yayınlar abi.
0: Allah razı olsun, ben hoş geldin.
1: Aydın Açık'tan Doğukan Genç.
0: Evet Doğukan.
1: Abi ben selam göndermek istediğim isimleri sayayım.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Aydın Kapalı'na yatmakta olan Aslan'dayım Yıldırım Kipe, Yakupcan Tosun'a, Aslan abim Ziya Ateş'e, Orçun Karaağaç'a, Sarı Mustafa'ya, Ahmet Döğen'e, Caner Doğan'a, Hasan Çalışkan'a, Serkan Bala, değerli abim Müjdat Akın'a, Cavit Girgin'e, Burak Batuhan Özbay'a, Hasan Baldan'a, Mehmet Erol'a, İzmirli Mami'ye, Fırat Öğmen'e, Özgür Bakışkan'a, Fırat Yıla, İsmail Uğur Uzman'a, Aslan abim Emo Ateş'e, Uğur Gültekin'e, Emrullah Oğuz'a, Ömer Oka, Çin'e kapalıda yatmakta olan Birkan Akbay'a, Yiğitcan Kipe, Nazilli Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Umutcan Dönmez'e, Aydın Açı Cezaevinde yatmakta olduğum Aslan dayım Ulaş Tekeş'e, Aslan abim Yavuz Yaman'a, Aslan abim Çamur Mehmet'e, Diğer Kaya'ya, Ahmet Kula, Bayram Tekin'e, Kote'ye, Osman Yılmaz'a, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, İzmir'de Tansel'e, Metin Kırbaş'a, Pompacı Hüseyin'e, Mehmet Akşit'e, Berbat Nazmi'ye, Çeto Başkan'a, Aydın'ın yerli Eskobar'ı Halil İbrahim Gümüş'e, Faruk Şimşek'e, Halil İbrahim Köseme, Oğuzhan Katılmış'a, Bayram Hazer'e, Erco'ya, İbrahim Erdem'e, Avni Cengiz'e, Oğuzhan Varhan'a, Ali Özen'e, İbrahim Özbay'a, Erkan Yılmaz'a, Halil Çobanoğlu'na, Eren Ünal'a, Ömer Yalı'ya, Mithat Can'a, Şahan Ulukan'a, Adem Dinç'e, Çelebi Karataş'a, Ramazan Yavaş'a, Tarık Ula'ya, Hayrettin Kuru'ya, Oktay Kaçmaz'a, Parkbahçe'de çalışmakta olan Aslan abim Eray Kuyucu'ya, Hortum Serkan'a, Mustafa Kamber'e, Vasfi Konay'a, İsmail Güneş'e, Mehmet Şen Sese Çılgın Sedat'a, Çin Açı Cezan'da yatmakta olan Aslan abim Haşim Erkun'a, Uğur Uyguç'a, Emre Öztürk'e, Emre Gülseven'e, Memduh Bişki'ye, Kemal Kaya'ya, Çamur Sadı'ya, Necati Giray Akkan'a, Burak Ünal'a, Zekeriya Dere'ye, Ali Pata, Atlan Yürü'ye, Mert Efeto'ya, Yiğit Şimşek'e, İsmail Dırla'ya, Dalaman Açı Cezan'da yatmakta olan Gökhan Arabacıoğlu'na, Çağlar Bakırcı'ya, Barış Azadi'ye. Bu kadar abi. Bir de parça gelince...
0: Evet.
1: Aslan dayım Ulaş Tekeş'in ilk parçası kendisi istemiş. İkinci parçasını ben onun için istiyorum abi.
0: Evet.
1: Ferhat Tunç'tan bir Kanardağ, Kanardağ türküsü.
0: Ferhat Tunç bir Kanardağ.
1: Evet. Benden Aslan dayım Ulaş Tekeş'e gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bir de bu kadar abi. Bir de Ahmet Kul'un Azat Kul'a çok çok selam var abi.
0: O zaman aleyküm selam diyelim.
1: Tamam abi, iyi yayınlar.
0: Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Evet, son iki kişi, son iki kişi alıyorum. Sonrası canlı bağlantılar bitiyor, bilginiz olsun. Ve bir kişi geldi, son bir kişi kaldı canlı bağlantı için. Son bir kişi alacağım bu bağlantı sonrası ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo, ben Yunus Emre Kaya. Merhaba, kolay gelsin.
0: Evet Yunus Emre.
2: Evet. Bir parça eklemek yapmak istiyorum efendim.
0: Hadi yap bakalım.
2: Aydın Çin'e Açık Cezaevinden Atakan Taşdemir'e.
0: Atakan'a mı? Atakan'a mı?
2: Evet.
0: Kapatıyorum abi ben. Görüşürüz.
2: Dur abi, ben daha yeni yaptım onu. Onu da liste ekledim.
0: Neyse, evet devam edelim.
2: Abi Heyecandan Hokkabazlar şarkısı.
0: Heyecandan Hokkabazlar mı?
2: Aynen.
0: Vallahi öyle bir şarkı ben bilmiyorum.
2: Nasıl, Hokkabazlar şarkısını bilmiyor musun abi?
0: Ben bilmiyorum, ben yazarım.
2: Tamam, yaz abi oraya Hokkabazlar diye.
0: Tamam. Valla bizde çıkmıyor işte.
2: Atakan Taşdemir'e gelsin benden bu şarkı abi.
0: Tamam abi.
2: Altına da güzel bir söz söylüyorum abi hemen.
0: Söyle bakalım.
2: Bir gün herkes pişman olacak. Hem seçtiklerinden hem de vazgeçtiklerinden.
0: Bu kadar mı?
2: Evet. Zaten söz bu kadar abi.
0: Tamam o zaman. Kendine iyi bak.
2: Özellikle Atakan Taşdemir'e gelsin abi.
0: Tamam, bu Atakan Taşdemir, Atakan Taşdemir ya. Anladım. Tamam, Atakan Taşdemir.
2: Tamam, bir de... Aydın Çin'e L tipinde, E tipi yani açıkta bulunan arkadaşlarımızı armağan ediyoruz belki.
0: Evet.
2: İsimleri abi. Kimler var? Evet mi? Aydın Çin abi.
0: Bu kadar.
2: Öyle mi abi? Aynen bu kadar.
0: Tamam o zaman, kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Görüşürüz abi.
0: Atakan'ın bir sözü var. Sözünü tutmadı. Bir de Hokkabazlar diye bir şarkı ben bilmiyorum. Hani listede olmayan şarkıyı çalamıyorum zaten. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bizde böyle hani internet aleminden müzik indir çal yok maalesef. Olan şarkılar çalınabiliyor bu radyoda. Bilginiz olsun. Son canlı bağlantımı yapıyorum. Hazırsak geliyor. Haydi bakalım. Bismillah. Son kişi abi. Bundan sonra canlı bağlantı bağlamıyorum. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Geldi. Hatta kim var? Alo.
3: Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
3: Abi bayağı bir yoğundum bugün ya.
0: Vallahi bilmiyorum ki ben. Normal gidiyor ya.
3: Vallahi abi kaç saatte ulaşıyoruz ya düşürmek için hattı.
0: Evet ya, hattı kapatıvereceğim. Kaçıp gideceğim vallahi buralardan.
3: Yok yapma öyle şey abi ya.
0: Abi ben şu radyoda olmasam bir Allah'ın kulu aramaz beni, abi nasılsın diye. Vallahi ya da kardeş nasılsın diye arayan olmaz ya. Öldün mü kaldın mı diye de arayan olmaz kimse.
3: Yo Allah korusun abi ya, ne ölmesin.
0: Allah razı olsun.
3: Vallahi abi senin aracılığına buradan dostuma, eşime seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
3: Çin'e açıktan arıyorum orman işletmeden. Cafer Çamdevren, namı diğer Çaki dayı.
0: Evet.
3: Abi öncelikle burada Nazilli Kapalı'da yatan dostlarım var, arkadaşlarım var. Onlara sesleneceğim. B6 koğuşuna bakan, B6 koğuşum adaletini sağlayan Cengiz Ergün, namı diğer Oli. Değerli dayı oğlum Sinan Kılcı. Muko Başkan, Mukatta Kırbaç. Ve değerli abim Davut Bozit. Mahmut Gülfidan. Ve Nazilli açıkta yatan diyenlerim var. İbrahim Kılcı, Kudret Erçik, Necdet Erçik.
0: Evet.
3: Bir de Muğla İtfi'nde yatan hal oğlum var. Süleyman Aslan Bey.

0: Gökhan Ergin.
1: Tamam.
0: Vallahi bugün faks atmış kendisi. Allah razı olsun. Vallahi şaşırttı beni. Faksa da bir şeyler demiş. En kısa zamanda kendisine dönüş yapacağım faksa.
1: Tamam.
0: Onu çok seviyorum abi. Biz onunla abi kardeşiz. Hiç kimse onunla aramıza giremez. Arada sırada gönül kırgınlığı olabilir. Ama asla onunla abi kardeşliğimiz bozulmaz.
1: Evet.
0: Sizin aracınız onu buradan çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Kendine çok iyi baksın. Gökhan abi. Aslan abim en kısa zamanda faksına geri dönüş yapacağım. Kendine çok iyi bak. 3 ay sonra ben çıkıyorum. Allah nasip ederse inşallah ziyaretine de geleceğim. Seninle zaten konuşacaklarım var. Kendine çok iyi bak abi. Bir de onun yanında yatan Melik Kartal'ı var. Melik Kartal abi.
1: Evet.
0: Buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum abi.
1: Tamamdır.
0: Hakan'ın soyadı neydi lan? Bir de burada yatan Hakan Toprak var abi.
1: Evet.
0: Ona da gelsin.
1: Tam ona da gelsin.
0: İstek parçama geçeyim. İstek
1: nedir?
0: Parçama da geçeyim. Vallahi istek parçam abi Uygar Doğanay'dan.
1: Uygar Doğanay.
0: Gizli sevdam.
1: Ne?
0: Gizli sevdam.
1: Gizli sevdam.
0: Evet abi özellikle şeye gelsin. Gökhan Ergün'e gelsin abi.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
0: Evet abi Gökhan Ergün'e gelsin.
1: Tamam, o zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
0: Bir dakika abi.
1: Hadi abi bir dakika geçiyor.
0: Bir dakika. Abi Haşim abinin buradan Ulaş Tekeş'e çok selamı var, Aydın Açık'ta yatan.
1: Tamam.
0: Çamur Mehmet'e de çok selamı var.
1: Aleyküm selam.
0: Gökhan Gence'e de çok selam var. Sağ olun abi, Allah razı olsun.
1: Kendinize iyi bakın. Yayınlar, Allah'a emanet.
0: Sağ ol abi.
1: Canlı bağlantılar bitti. Söyledim maalesef. Aramayın. Canlı bağlantılarımız bitti. 21 oldu saat. Evet, devam ediyoruz ve artık mesajlarla devam ediyoruz. Mesajlarla sizler mesaj yoluyla ulaşabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? WhatsApp'tan 0532 686 7837. 0532 686 7837 WhatsApp iletişim hattımız. B212 koğuşunda yatmakta olan Nazilli. Koğuş reisi Ali'ye. Ramazan'a, hocaların hocası Aziz Hoca'ya ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Laz Hoca'dan. Kardeşim İncirlova'nın bıçkın delikanlısı Muhaciroğlu Cüneyt Üstüner'e, Aydın Can'a ve İncirlova'nın yakışıklısı, delikanlısı Tibet Şen'e selam olsun. Yeter Boz Yiğit ve çok sevdiğim kardeşim Soner Bülbül, Cio'ya ve Yusuf Keleş kardeşime, çok sevdiğim kardeşim Soner Bülbül'e selam olsun demişler. Bakın, canlı yayın telefon numarasını lütfen ama lütfen aramayın. Aramayın, aramayın. Arasanız da canlı bağlantı falan yok. Bakın tekrar tekrar söylüyorum, o telefona bu saatler dışında kimse bakmıyor. O yüzden hani o telefonun başında boş yere uğraşmayın. Ya aşık olur. Evet, güzel bir parça istediler Ali Kurt'tan. Bu arada Ali Alkurt, evet Ali Alkurt'tan gelecek ama şöyle mesajı bir okuyalım, onun hemen sonrasında parçalarını göndereceğiz. Evet, B212 koğuşunda yatmakta olan Nazilli, koğuş reisi Ali'ye, Ramazan'a, hocaların hocası Aziz Hoca'ya ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Laz Hoca'dan, kardeşim İncirlova'nın bıçkın delikanlısı Muhaciroğlu Cüneyt Üstüner'e, Aydın Can'a ve İncirlova'nın yakışıklı delikanlısı Tibet Şen'e selam olsun. Yeter Boz Yiğit ve çok sevdiğim kardeşim Soner Bülbül, Cio'ya ve Yusuf Keleş kardeşime, çok sevdiğim kardeşim Soner Bülbül'e selam olsun demişler. Gelen mesajda bu parçayı istemişler. Gönderelim. Haydi bakalım.

0: Evet, devam ediyoruz. 21.06 gelen mesajlarla devam ediyoruz. Aranan kan bulundu. Bulundu mu aranan kan? Bakıyorum. Evet. İki canlı bağlantım var. Bunları yapacağız ve bakalım attığımızda kim var bakalım. Aranan kan bulunduğuna göre kim aranıyordu? Tabii ki Emirhan Selen geldi. Alo.
1: Alo.
0: Geldin mi sonunda?
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Yolu buldun mu?
1: Hayırlı yayınlar İslam'a bile bilinsin inşallah.
0: İyiyim valla. Sen ne yapıyorsun?
1: Şükür valla. Baktım diyor. Çocuklar diyor da sana sesleniyorlar falan filan. Hayırdır abi, ne olmuş?
0: Bilmiyorum ki, ne olmuş acaba?
1: Çok çok bahsediyormuşsun abi.
0: Bilmiyorum artık.
1: Bilmiyorum artık.
0: Biz sevdiğimiz adamlardan bahsediyoruz zaten hep.
1: Allah senden razı olsun abi. Sen de buna bilsin.
0: Allah'ıma bir şükür olsun diyorum. Emirhan Selen getirsene bir tatlı yesek diyorum.
1: Getirmedik be abi dükkanda. Ayıp sana ya. Milleti yanlış şeyler söylüyorsun abi.
0: Bilmiyorum artık, ben karışmıyorum. Neyse.
1: Tatlımızı getirmedik mi abi? Dükkanda yemedik mi beraber?
0: Bilmiyorum, yedik mi? Ne zaman yedik? Ben hatırlayamadım bir an.
1: Abi var ya. Çok... Sen var ya, milletin farklı farklı anlatıyorsun bak.
0: Çok zaman geçmiş, ondandır.
1: Unutmuş olabilirim he?
0: Evet, ondandır kesin. Doğru. Hadi bakalım.
1: Abi ben önce mikrofon bir kapalıdan başlayayım abi ben.
0: Bıraktım mikrofonu ben. Başla hadi.
1: Eyvallah abi, Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Öncelikle benim Emirhan Selen. Aydın'ın tipi kapalı ceza nefes kurumunda bulunan D6 koğuşunda bulunan namı değer İzmirli abim Halil Bozkurt, Aslan abim İsmail Akgün, Davutcan Şahin, Ziya Çatalkaya, onu bunu anlıyor mu kardeşim? Güney Demir, Semih Bagana, ondan sonra Baran Kılıç Aslan, Sofi Sinan Çınaklı da bugün tutuklandı. Bugün tutuklandı Sinan Çınaklı, bir de... Ondan sonra Nazilli'den başlayayım abi. Aydın Nazilli kapalı ceza nefesinde bulunan yatan abim Tugay Tüm, Ferhat Tüm, Mamican Tüm, Mazlum Salim, Asım Koldaş. Hepinize selamlarımı iletiyorum abi buradan size. Aydın açıkta yatmakta olan abilerim Ulaş Tekeş, Yavuz Yaman, Abdülaziz Demir dayım, Aslan dayım, ellerinden öperim. Bay Tansel, Hızlı İmam'a, Erco'ya, tüm kadir makamlara selam. Selamlarımı iletiyorum. Selenleri tanıyan bütün dostlarıma, dost gibi görünenler değil ama dost olanlara hepsine selamlarımı iletiyorum. Halil abi, dün görüşe gelemedim valla. İşlerim vardı abi. Haftaya nasipse geleceğim görüşüne. Sıkıntı yok. Davut'un işi de abi zaten bildiğim gibi yok yani. Dedim sana geçen görüşte. İşi yok yani, boş bir iş. Gerek yok abi. Ondan sonra abi Baran, Sinan abi geliyor, Sinan Çınaklı. Bugün tutuklandılar. Ola, neydi şeyin ismi? Öcalardan bir tanesi. Serhat yok mu bizim? Serhat Öcal. O da tutuklandı bugün. İkisi beraber bugün tecrübelerdir. Yanınıza almaya çalışmıyorlar. Bizi tanıyan bütün dostlarıma selam. Öncelikle abi buradan abim Halil Bozkurt'a çok evet. Çok selamımı iletiyorum. İsmail abime buradan, İsmail Akgün'e selamı çok iletiyorum abi.
0: Evet.
1: Hepiniz Allah'a emanet olun abi. Bir de abi bir şarkı söyleyecektim abi sana.
0: Hadi söyle bakalım onu da.
1: Bu Fikret Delikanlı atarım var, giderim var, 20 sene atarım var benim abi.
0: Tamam.
1: Onu bütün sevdiklerime, abilerime, kardeşlerime, herkese iletiyorum abi. Bunu Tugay abime, ondan sonra Halil abime, Mamican'a, Yavuz Yaman'a, ondan sonra Ulaş abime, Ulaş Tekeş'e, Abdülaziz Demir dayıma, hepsini iletiyorum abi. Çok çok selamlarımızı iletiyorum. Tugay abi, iyi tabi de burada. Mamican, iyi tabi de burada, size çok çok selamı var. Allah'a emanet olun, sizi seviyorum. Diyeceklerim bunlar ibaret. İslam abi, hayırlı yayınlarınız olsun abi, teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun ayrıca.
1: Eyvallah abi, gördün mü fotoğrafımı?
0: Ya gördüm. Bensiz nasıl geçiyor?
1: Abi söyleme de kapalıdakilerin canları çekmesin ya.
0: Yo, söylemedim ki ben bir şey. Afiyet olsun dedim.
1: Abi.
0: Neyse.
1: Bizi sevenlere buradan hepsine selamlarımı iletiyorum abi.
0: Adresi biliyorsun, gönderirsen.
1: Gönderirim abi ben. Dur, bu dört duvar kime kalmış ki bize kalsın. Ondan sonra abi. Sabır Allah'tandır. Biz sabır ettikçe Allah da bize o sabır verecek. Allah'a emanet olun abi. Yok, sana da bir tabi şarkı çağırsan memnun olurum. Ben tamam. De dinliyorum abi.
0: Sen de, Allah'a emanet olun. Sen de kendine iyi bak. Allah'a emanet. Eyvallah. Eyvallah. Evet, hemen parçayı gönderelim. Arkasından yeni gelene bakacağız. Haydi bakalım.

0: Birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.15 Türkiye ve Söz saatlerimiz. Hemen şöyle sırada bir mesajımız var ve sonrasında bir canlı bağlantım var. Hemen bakalım şöyle mesajımız kimden gelmiş. İyi yayınlar, ben Tommy. Aydın Çin'e kapalı cezaevi A16 koğuşunda yatan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler, selamlar. Ey gülüşüne baharı yerleştiren yarim. Yaşım seni yaşamışlığım kadardır ve mutluluk 4 çeşittir. Sen, sesin, gülümsemen ve gözlerin. Beni senden mahrum bırakma. Seni çok seviyorum ömrüm demişler. Özellikle ama özellikle Tommy istemiş. Ben Tommy demiş. Aydın Çin'e kapalı cezaevi A16 koğuşunda yatan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar denmiş. Ey gülüşüne baharı yerleştiren yarim. Yaşım seni yaşamışlığım kadardır. Ve mutluluk 4 çeşittir. Sen, sesin, gülümsemen ve gözlerin. Beni senden mahrum bırakma. Seni çok seviyorum ömrüm demiş değerli dinleyicimiz. Ve devam edelim sıradaki bağlantımızla devam edeceğiz. Evet, bir canlı bağlantımız var. Şöyle hemen bakalım. Evet, hazırsak hemen alacağım. Şöyle canlı bağlantıyı alıyoruz. Evet, Türkiye ve Söz saatleri 21.16 ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Alo. Hayırlı akşamlar abicim. Ben Fatma Bostaş.
0: Evet, kimlere sesleniyoruz?
1: Aydın E tipi kapalı cezaevi D16 koğuşunda yatan aslan gibi adam eşim Mehmet Bostaş'a sesleniyorum. Öncelikle ona seslenmek istiyorum. Ona kısa bir söz söyleyeceğim abi. Sonra da isim sayacağım.
0: Tamamdır. Mikrofonu bıraktım ben.
1: Teşekkür ederim. Yaş ilerledikçe daha iyi anlıyorsun kimsenin kimseye faydası olmadığını. Sana kalacak olanın da en iyi arkadaşının da eşin olduğunu. Can eşim Mehmet Bostaş. Önce bu söz ona gelsin. O benim ne demek istediğimi çok iyi anladı. Ayrıca Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan can parçalarım, canımdan can olan kardeşlerim, Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, yeğenim Mesut Güreç'e de gelsin bu istediğim parça. Ödemiş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan amcamın oğlu, selamını aldım, çok sevindim. Ben de seni çok seviyorum, herkesten fazla bir değerim var yanımda. Her zaman her konuda arkandayım, bunu bilmeni istiyorum. Bu şarkı sana da gelsin. Funda Dalkıran'a gelsin ayrıca amcamın oğlunun eşine. Erkan Bilezikçi'ye gelsin. Sonra Kadir Ateş'e gelsin. Sıla Ateş'e gelsin. Kabirde yatan canımın canı Aslan Kaplan'a gel. Aman Ayten Kaplan'a gelsin. Aytenim seni çok seviyorum, hiç unutmadım. Dört gözle bekliyorum çıkmanı. Teyze oğullarım Veysel Öge'ye gelsin. Süleyman Öge'ye gelsin. Ondan sonra Cengiz Çamdeviren'e gelsin. Ve sevip saydığım, ismini unuttuğum tüm kader mahkumlarına gelsin abi isteyeceğimiz parça. Evet. Mehmet, ben sana diyeceğim bir iki kelime var. Mahkemeden korkma. Mahkeme çok iyi geçti. Allah'ın izniyle ikimiz de o mahkemede kurtulacağız. Yepyeni bir hayata başlayacağız. Benim senden tek istediğim, senin çıktığın vakitte her şeyi önüne, göz önüne alıp yeniden bir hayata başlaman. Eğer sen beni birazcık tanıdıysan, sevdiysen, kimsenin ağzına bakmadan hayatımıza yol almanı istiyorum. Hani eğer bunu bana yaparsan, ben sana bu davrandığımı, bu yaptığımın daha 1000 katını yaparım. Ama bunları yapmazsan arkama dönüp bile bakmam. Şu an seni çok özlüyorum, çok seviyorum. Boşluğun hala dolmuyor. Ne yaparsam yapayım hani olmuyor. Burada hiç kimse dostum değilmiş, sevenim yokmuş, ben bunu anladım. Tek sevenim belki sensin, sen olacaksın, bunu da bilmiyorum. Ama çocuklarım için her şeyi yaparım. Seni çok seviyorum. Ayrıca Onur Dalkıran, kardeşim, canımın içi, parçam, ben seni çok seviyorum Onur'um. Ben unutmadım seni, biraz psikolojik sorunlarım var kardeşim, senin görüşüne gelemiyorum. Ama bil ki sen benim her zaman kalbimdesin. Aynı şekilde abime de öyle. Süleyman Dalkıran'a. Mesut'um sen de hiçbir şeyi kafana takma. Ailenle olan sıkıntıları, kadınla olan sıkıntıları hiçbir şeyi kafana takma. Herkes dışarıda en iyisini yiyor, en iyisini giyiyor, geziyor. Sen kimsenin şansını kafanda yaratma. Seni de çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Abi Kadir Ateş'in annesi var burada yanımda.
0: Evet.
1: Ortak yayın yaptık onunla beraber. O da size seslenecek. Ayrıca Selahattin Sarıkaya, Deli'den sana gelsin bu şarkı. Seni de unutmadık. Allah'a emanet ol. Seviliyorsun. En kısa zamanda Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Konuş.
2: Alo, iyi akşamlar diyorum. Kadir Ateş için, Güler Ateş annesi, oğlum için, Sıla kızım için, Sıla Ateş için, annesi, onlara istek yapıyoruz. Onları çok seviyorum. Onları çok özlüyorum. İnşallah yanımda bir gün olup gelecekler. Evimde olacak. Ben bir anne olarak dualar ediyorum. Annesi onun için, çocuklarım için. İnşallah çocuklarım sağ selamet. Mahkemede evime nasip olur. Gelirler çocuklarım için. Onları çok özlüyorum. Çok seviyorum. Bütün mahkumlar için hepsine Allah yardımcı olsun diyorum. Hepsini seviyorum. Onlar için
1: Kadir'e seslenmek.
0: Evet.
2: Onlar mahkemede inşallah kazanacaklar, çıkacaklar. Temiz kalpliler onlar. Alev konuşacak mı? Evet. Kardeşim için de.
3: Konuş. Kardeşim için.
2: Kadir Ateş.
3: Kadir Ateş için.
2: Selamımı
3: gönderdim. Ben Alev. Kardeşim seni çok seviyorum. Sağ selamet evimize çık gel.
2: Sıla kardeşim için de.
3: Sıla kardeşim için. Onu da çok seviyorum. Ona dua ediyorum. Ellerimi açıyorum. Allah'a emanet ediyorum.
1: Abicim ben Mehmet Bostaş radyoda mı bilmiyorum ama umarım inşallah arkadaşlar ona seslenmiştir. Sesimizi duyurmuştur. Kızım var benim. Aymira, evet. Bostaş. Babasıyla görüşecek. Hadi bakalım. Seslenme. Hayır. Bana. Alo de.
4: Alo baba, ne yapıyorsun? İyi misin? İnşallah kapıdan gelirsin, çıkarsın. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Bizi merak etme.
1: Konuş hadi, konuş. Ne istiyorsan onu konuş. Baban karşındaki gibi konuş böyle.
0: İçinden babacığım, ne geliyorsa onu söyle.
4: İnşallah sen de çıkarsın. Yeni bir aile kurarız.
1: Allah korusun. Babacığım. Baban seni karşında gibi konuş. Anladın
4: mı? Ne yapıyorsun baba?
5: Baban seni duyuyor ama konuşamıyor.
1: Evet.
4: İyi misin? Seni çok özledim. İnşallah çıkarsın. Sen benim aşkımsın.
1: Annenden daha çok seviyor. Annesinden daha çok babasını seviyor bu İslam abi.
0: Vallahi ben karışmam. O işlere karışmıyorum ben.
1: Vallahi İslam abi ben...
0: Ama kız
1: ben
0: çocuğu... Bak, ama kız çocuğu var ya... Babaya düşkün olur zaten.
1: Aynen abi, ne yapıyorsam, ne ediyorsam bir türlü yaranamıyorum. Bak, yok. Babası var ya... Benim yaptığımın %1'ini yapmıyor normalde.
0: Evet,
1: ama
0: öyle. Ama babam. Şöyle söyleyeyim. Küçükken anneye düşkün olur kız çocuğu... Ama biraz büyüdükten sonra, el ayağa geldikten sonra babacıdır. Bunu herkes aynen bilir abi. Yani.
1: Aynen, 8 yaşına geldi ya babam. Aa, diyor başka.
0: Tamam diyor. Bitti o zaman, yapacak bir şey yok. O artık ben babacı.
1: Abi ben bunların sevgisini ne yapacağım ben İslam abi?
0: Ama bir şey yapmayacaksın, kız çocuğu her zaman babacıdır. Bu ne olursa aşkım, olsun yani.
1: Adama aşkım diyorum, geliyor bana sakın deme öyle diyor, bak diyor ya. Benim aşkım diyor.
0: Ben bilmem.
1: Paylaşamıyoruz adamı.
0: Ben karışmam. Şarkı ne göndereceğiz?
1: Abi şarkı öncelikle Kadir Ateş bir şarkı istemiş Müslüm Gürses'ten. Ben ona sesleniyorum. Kadir, bu şarkıyı ben sana normalde Meşaz'da göndereceğim. Size bir şarkı söyleyeceğim. O şarkı senden eşin Sıla Ateş'e gelsin. Benden de Mehmet Bostaş'a gelsin. Mikail'den Firarı Sevdam istiyorum abi.
0: Bir dakika. Mikail'den Firarı Sevdam.
1: Evet.
0: Bir dakika bakalım önce. Firari Sevdam, Mikail, evet, Mikail Vural, değil mi?
1: Aynen, Mikail Vural abi.
0: Tamamdır. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ayten, Yiğit buraya geldi bugün, 3-4 gün sonra tekrar gelecek. Lütfen beni arkadaş olarak yazdır. Seni çok özledim, seni unutmadım. yaptıklarını da unutmadım. Senin çıkmanı dört gözle bekliyorum. Eşim Mehmet Bostaş'a da sesleniyorum. Seni seviyorum. Belki hayat bize yeniden bir şans verdi. Şansı değerlendirmek ikimizin elinde. Allah'a emanet ol. Her zaman da başımız açık inşallah. Kadir Ateş'e de çok selam söylüyorum. Eşi Sıra Ateş'e de, annesi ilk heyecandan konuşamadı. Annesi Güler Ateş onları çok seviyor. Hiçbir şey kafalarına takmasınlar. Kısa zamanda Allah'ın izniyle mahkemede ikisi de dışarıda olacak. Ayrıca İnşallah tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun abi. Allah Amin. Kimseye oraya düşürmesin. Yani insan başa geldikten sonra bir şekilde çekiyor. Evet çekiyor ama şöyle bir durum var. Arkada sevdiklerin kaldığı vakitte orada kalmak daha zor oluyor insana. Allah evet. Herkesin yar ve yardımcısı olsun abi.
0: Amin diyelim o zaman. Parçayı gönderelim.
1: Çok teşekkür tamam, ederim İslam abiciğim. Allah'a emanet.
0: Sen de. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
1: Sağ ol abiciğim.
0: Ya bazen valla böyle boğazda düğümleniyor bazı sözler. Diyorum ya hani konuşulacak çok şey var ama konuşamıyoruz. Yani dilimiz var ama ağzımızdan çıkaramıyoruz. Anlayan anlamıştır diyelim. Yani diyorum ya hani bazen çok konuşulacak şey var ama konuşamıyoruz. Biz her zaman dediğim gibi dimdik ayakta, sapasağlam, hasta olmadan ayakta duruyoruz. Hiçbir şeyi kafamıza takmıyoruz. Çünkü neden? Sevdiklerimiz bizi dışarıda beklediğinden emin oluyoruz. Sizi bekleyenler var. Çoluğunuz, çocuğunuz, anneniz, babanız, eşiniz, kardeşleriniz. Sizin kokunuza hasret dışarıda sizi bekliyor. Orada hani kendinizi böyle yıpratmanın veya hani üzmenin bir şeyi yok. Hani başa gelen çekilir derler. Herkesin başına gelebilir. Ben de olabilirim, o da olabilir, bu da olabilir. Bizim ekip arkadaşlarımızdan birisi de var mesela. Ya her an her şey olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Hiçbir zaman canımızı sıkmıyoruz. Allah'a açıyoruz dua. Ellerimizi açıyoruz. Duamızı ediyoruz. Zaten mübarek gün. O yüzden diyorum ya hani hiçbir şeye kafanızı takmayın. Ben böyle fazla konuşmayı sevmiyorum. Dediğim gibi kalbimden ne geliyorsa onu söylüyorum. Her zaman da dediğim gibi. Yani ben kendimi sizin yerinize koyuyorum. Bu kadar. Geldi abi parça. Dinleyelim, arkasından yine buradayız.

Evet, devam ediyoruz. 21.33 oldu Türkiye ve SEO saatlerimiz ve sıradaki mesajla devam edelim. Sırası gelene yazıyoruz. Acele etmenize gerek yok. Sıra geldiğinde biz size zaten haber veriyoruz. Bilginiz olsun ve hemen bakalım. Evet, bakalım hemen ne demişler mesajda. Selamun aleyküm abi. Ben Kabir Koğuşu'ndan Dilan Bulut. Her şey için teşekkür ederim. 1 Ekim'de tahliye olursam en güzel tatlıyla geleceğim yanına inşallah. İstek şarkım değerli Ulaş Tekeş'e ve tüm mahkumlara gelsin. Ceren Yağmur Özyol'dan Gökhan Toma'ya gelsin demişler. Azer Bülbül'den Ben Yine Sana Vurgunum istenmiş. Onu göndereceğiz. Şöyle. Sonra bir mesaj daha var. Aydın ETB Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kabir Koğuşu'nda yatan Yağmur Kurtoğlu'ndan değerlisi Ali Kurtalan'a sevgilerle. Çok farklı bir dünyasın benim gözümde diye bir şarkı varmış. Onu göndereceğiz. Onu da göndereceğiz. Arka arkaya gelecek bu mesajlar. Mesajları şöyle bir daha okuyalım. Selamun aleyküm abi. Ben Kabir Koğuşu'ndan Dilan Bulut. Her şey için teşekkür ederim. 1 Ekim'de tahliye olursam en güzel tatlıyla geleceğim yanına. İnşallah tahliye olursun. İnşallah diyeyim ben tatlı yeme şeyinden. Değil mi? İnşallah tahliye. Herkes tahliye olsun inşallah ya. Valla. Hepiniz ailelerinize, çocuklarınıza, sevdiklerinize kavuşun ya. Valla yani. Bilmiyorum. Özellikle Dilan Bulut. Dilan Bulut'a özellikle tüm güzel parçalar Kabir'e. Onu tanıyan herkese gelsin. İstek şarkım değerli Ulaş Tekeş'e ve tüm mahkumlara gelsin demiş Dilan Bulut. Ceren Yağmur Özyol'dan Gökhan Toma'ya da gelecek bu güzel parçamız. Diğer bir mesaj, Aydın E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kabir Koğuşu'nda yatan Yağmur Kurtoğlu'ndan değerlisi Ali Kurtulan'a sevgilerle demişler. Güzel bir parça daha istemişler, göndereceğim. Onu da göndereceğim. Arka arkaya bu güzel parçalar çalacak özellikle ama özellikle Dilan Bulut. Dilan Bulut'tan değerli Ulaş Tekeş'e ve tüm kader mahkumlarına demiş. Özellikle Dilan Bulut Ulaş Tekeş'e ve tüm mahkumlara gelsin demiş. Ceren Yağmur Özyol'dan Gökhan Toma'ya ayrıca gelecek bu güzel parça. Ayrıca Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu'nda yatan Yağmur Kurtoğlu'ndan değerlisi Ali Kurtulan'a sevgilerle demişler. İki güzel parça arka arkaya gelecek. Arkasından yine buradayız. Haydi bakalım. Dinliyoruz hazırsak. Arkasından mesajlarla devam.

Bu arada abi WhatsApp'tan yazmanıza gerek yok. Valla bu şarkı Vurgunum albümünden bir şarkı. Burada kayıtlı olan Ben Yine Sana Vurgunum ama abi şarkının içinde hesabım vardan başka bir şey değil. Ben başka şarkı buldum, onu göndereyim Dilan Bulut'a. Biraz eski şarkı kayıtlarda da biraz sıkıntı herhalde. Bu çalabilir. Bu arada WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerim, bakın sıra geldiğinde size yazıyoruz. Size yazıyoruz. Siz rahatınıza bakın, keyfinize bakın. Sıranız geldiğinde haber edilir.

Evet, iki güzel parça gönderdik ve Türkiye Vesto saatlerimizi 21.48 yaptık ve sırayla devam ediyoruz gelen mesaj sıralamasına göre. Kimseyi öne geçirmiyoruz. Ne kadar çok yazarsanız o kadar geriye gidiyorsunuz, bilginiz olsun. Evet, devam edelim hemen. Şöyle bakalım. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinden, D2 Koğuşundan Reis Cebrail Dağdelen'den bütün mahkum arkadaşlara, Serkan Uslu, namı değer Koçer, dayıların dayısı Emrah Ekiz, Murat Kara, Yusuf Aktif, Yusufcan Kayır, Berzan Deli, Muhammed Tel, Baytaş kardeşler, Tekin Sayın, Manisa Tarzanı, Söke Canavarı, Ramo demişler, Tugay Beyter, Fatih Köse. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı. Belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz amca demişler. Evet, güzel bir parça istemişler. Hemen şöyle ben parçasını bir ayarlayayım. Mesajın üstünden geçelim hemen ve gönderelim istedikleri şarkıyı. Bakalım hemen. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinden, D2 Koğuşundan Reis Cebrail Dağdelen'den bütün mahkum arkadaşlarına, Serkan Uslu, namı değer Koçer, dayıların dayısı Emrah Ekiz, Murat Kara, Yusuf Aktif, Yusufcan Kayır, Berzan Deli, Muhammed Tel, Baytaş kardeşler, Tekin Sayın, Manisa Tarzanı, Söke Canavarı Ramo, Tugay Beyter, Fatih Köse. Bir de söz eklemişler. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı. Belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz amca demişler. İstedikleri parçayı hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Aslan kardeşim 40 delikanlıya bedelsin. Bu şarkı Zeynel Şeker'den canı ciğeri sevdiğine Sevcan'a gelsin demişler. Güzel bir parça istemişler, göndereceğiz. Evet, bu arada WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerim, sıranız geldiğinde size bir şarkı öncesinde bilgi veriyorum. Hani sürekli yazarak sıra ne zaman gelecek, benimki ne zaman okunacak dediğiniz takdirde ne oluyor biliyor musunuz? Biz burada görünen mesajlar sıra halinde. Siz her yazdığınızda en sona gidiyorsunuz. Çünkü son gelen mesaj önümüze geliyor bizim. Yani böyle en atıyorum şu an bile 20-30'da gelen mesajı okuyorum. Düşünün yani. O yüzden hani acele etmeyin. Ben size zaten haber vereceğim. Kimsenin hakkı bize geçmesin. O yüzden biz o konularda biraz şeyiz. Muhakkak mesajınız okunur. Size de haber verilir. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde bulunan D5 koğuşunda yatan Zeynel Şeker'den kadın koğuşunda bulunan Sevcan ile İlayda'ya. Sevcan'ım, daima aklımdasın. Sonsuza kadar kalbimdesin. İlayda Aslan kardeşim, 40 delikanlıya bedelsin. Bu şarkı Zeynel Şeker'den canı ciğeri sevdiğine Sevcan'a gelsin demişler ve bu parçayı istemişler. Gönderelim. Arkasından yine buradayız.

devam ediyor ve sıradaki mesajlarla devam edelim hemen hızlıca. Burak Cihangir'den Aydın E-Tipi. B10 koğuşunda kapalı cezaevinde yatan Mervan Cihangir'e kucak dolusu selamlar demişler. Bir de bir söz göndermişler. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. Elbet bir gün o güneş

bizlere de doğacak diye de göndermişler. Özellikle Burak Cihangir'den Aydın E tipi B10 koğuşunda kapalı cezaevinde yatan Mervan Cihangir'e. Mervan Cihangir'e Burak Cihangir'den geliyor bu mesaj ve hemen sıradaki mesajla devam edelim.

sıradaki mesajımıza hemen bakalım. Ne demişler? Selamun aleyküm. Aydın Açık Cezaevinde yatan Mehmet Öcal için Kamuran Akkor bir ateşe attım, beni çalarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar demişler, isimsiz denmiş. Eyvallah. Özellikle Aydın Açık Cezaevinde yatan Mehmet Öcal için Kamuran Akkor'dan bir ateşe attım beni parçası istenmiş. Hemen o güzel parçayı dinleyelim. Arkasından yine buradayız. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. WhatsApp'tan arayan kimse aramasın. Bakın engellerim, ben bu konuda çok çok uyardım. Engellerim, WhatsApp'tan arama yapana engellerim. Bu kadar net konuşuyorum bakın.

Bakın arama yapmayın. Numarayı bir daha engellerim. Üçüncü gelirse engelleyeceğim. Yemin ediyorum bakın size. Ben bir daha bir şey demeyeceğim. Evet, sıradaki mesajla devam ediyorum. Öncelikle selamun aleyküm. Ben Serhat Taysi. B8 koğuşunda yatan Aslan kardeşlerim ve abim Baran Kılıç Arslan, Caner Güler, Boran Sürme, Samet Ağaç ve Hüseyin Dana abim, amcaoğullarım Erhan Taysi, Ferhat Taysi, kardeşim Yakup Balan, Baran Dal ve Yüksel Toprağa Gelsin Bütün Şarkılar demişler. Özellikle Serhat Taysi, B8 koğuşunda yatan aslan kardeşlerim ve abim Baran Kılıç Arslan, Caner Güler, Boran Sürme, Samet Ağaç ve Hüseyin Dana abim, amcaoğullarım Erhan Taysi, Ferhat Taysi, kardeşim Yakup Balan, Baran Dal ve Yüksel Toprağa Gelsin Bütün Güzel Şarkılar demişler ve devam edelim. Diğer hemen mesajla devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Ben Can Feda Kaya. Kardeşlerim ve dostlarıma seslenmek istiyorum. Öncelikle paşam Berat Kaya, Akif Kaya, Yusuf Kaya'ya selamlarımı iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum. Az kaldı. Güzel, özgür günler yakındır. Ve devamında amcaoğlum Ümit Kaya'ya, Murat Akıncı'ya ve son olarak kardeşim gibi sevdiğim Umutcan Yavar, namı değer Umut Oma'da selamlarımı iletmek istiyorum. Tüm dostlara selam olsun. Onlara bir şarkı istiyorum demiş. Armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Hayırlı geceler demişler. Evet, hemen şöyle istedikleri parçayı göndereceğiz. Şöyle bir yapalım hemen. Evet. Şöyle parçayı bir alalım abi şuraya. Ama alamıyoruz. Evet. Hemen alalım. Evet. Türkiye ve Sio saatlerimiz 22.13. Selamun aleyküm. Ben Can Feda Kaya. Kardeşlerim ve dostlarıma seslenmek istiyorum. Öncelikle paşam Berat Kaya, Akif Kaya, Yusuf Kaya'ya selamlarımı iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum. Az kaldı. Güzel, özgür günler yakındır. Ve devamında amcaoğlum Ümit Kaya'ya, Murat Akıncı'ya ve son olarak kardeşim gibi sevdiğim Umutcan Yavar, namı değer Umut Oma'da selamlarımı iletmek istiyorum. Tüm dostlara selam olsun. Onlara Halit Bilgiç'ten Daya şarkısını armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Hayırlı geceler denmiş. Biz de gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.17 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve hemen bakalım sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatan C12 koğuşundaki değerlim Gökhan Güzel'e gelsin demiş. Bazıları bizim yıkılacağımız günü beklerken biz birbirimize daha sıkı sarılıyoruz. Herkes haddini, herkes yerini, zamanı gelince öğrenir. Seni çok ama çok seviyorum ömrüm demişler ve güzel bir parça istemişler. Göndereceğiz. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatan C12 koğuşundaki değerlim Gökhan Güzel'e gelsin demiş. Bazıları bizim yıkılacağımız günü beklerken biz birbirimize daha sıkı sarılıyoruz. Herkes haddini, herkes yerini, zamanı gelince öğrenir. Seni çok ama çok seviyorum ömrüm demiş. Güzel bir parça istemişler. Şöyle gönderelim, arkasından buradayız.

Evet, devam ediyoruz ve sıradaki mesajla hemen şöyle devam edelim birlikteliğimize. 22-22 yaptık. Şu an dilek tutabiliriz değil mi? Evet. İyi yayınlar. Nazilli E tipi. Açık cezaevinde kalan eşim Hüseyin Şengün için şarkımız Ebru Gündeş. Teşekkür ederimi istiyorum demiş. Oğlun ve karın seni çok özledi. Kapıdan gireceğin günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Sen iyisen biz de iyiyiz. Seni çok seviyoruz demişler.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelle devam ediyor. Bugün de bir talihli seçtik vallahi. Bismillah diyelim. Alo.
1: Alo, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kiminle görüşüyoruz?
1: Cennet Şengün.
0: Evet, şimdi mikrofonu ben size bırakıyorum. Ne söylemek istiyorsanız, hani mesaja sığdıramadığınız oluyor ya.
1: Evet.
0: Ben bıraktım mikrofonu, siz konuşun.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle iyi yayınlar yatan herkese. İnşallah tez zaman çıkmasını diliyorum. Eşim Hüseyin Şengün'ü çok özledik ve kapıdan gireceği günü çok sabırsızlıkla bekliyoruz. Oğlu çok özledi, ben çok özledim. Çok iyi olmasını istiyoruz. O iyiyse biz iyiyiz. İnşallah tez zamanda kapıdan gireceği günü bekliyoruz.
0: Bu kadar mı?
1: Evet, onu çok seviyoruz.
0: Tamam, bir de şarkınızı söyleyin.
1: Ebru Gündeş'ten Teşekkür Ederim şarkısını istiyoruz.
0: Tamamdır. Kime armağan olacaktı? Bir daha seslenelim.
1: Nazilli E tipi açık cezaevinde yatan eşim Hüseyin Şengün.
0: Tamamdır. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
1: Siz de iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bugünün de şanslısını aldık vallahi. Bir anda işte böyle olunca böyle anlık oluyor. Hemen şarkıyı gönderelim, arkasından yine buradayız.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve bakalım hemen şöyle hemen mesajımıza. Cümleten selamın aleyküm. Ben Poyraz İlgar. D6 koğuşundan değerli abim Halil Bozkurt'a, Uğur'a, Sabah Yusuf Dayı'ya, Ziya kardeşime ve tüm dostlarıma selam olsun. Benden sizlere Songül Güner'den dağlara mı yazdın gelsin demiş. Evet, o güzel parçaya yer vereceğiz. Ben Poyraz İlgar. D6 koğuşundan değerli abim Halil Bozkurt'a, Uğur'a, Sabah Yusuf Dayı'ya, Ziya kardeşime ve tüm dostlarıma selam olsun. Benden sizlere Songül Güner'den dağlara mı yazdın gelsin demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle D6 koğuşundan Halil Bozkurt'a, Uğur'a, Sabah Yusuf Dayı'ya, Ziya kardeşime ve tüm dostlarıma demiş Poyraz İlgar. Ve istediği parçayı hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bu arada bir yandan da arşiv yapmaya çalışıyorum ama bazı şarkılar maalesef ama maalesef arşivimizde olmadığı için listeye giremiyor. Çünkü arşivde olan şarkıları sadece ekleyebiliyoruz. Bilginiz olsun. Hani sonra niye çalmadı, niye böyle oldu, niye şöyle oldu lütfen demeyin. Çünkü arşivde olan tüm şarkıları zaten atıyoruz. Ben şimdi güzel bir parça göndereceğim.

Evet, Türkiye Vestiyo saatlerimiz 22.41. Bugünlük de artık yayını kapatalım, değil mi? Herkesin mesajını okuduk. Şöyle ben bir şarkı daha göndereyim, ondan sonra artık vedamızı yapacağız. Haydi bakalım şu şarkı da benden sizlere gelsin.

0: Evet, Türkiye ve Söz Saatleri 22.45. Gördün mü? Yıllar geçmiş. Bir gelsin kulaklarınıza. Bu arada sizlerin seçmiş olduğu parçalarda listesini yaptık. Arka arkaya gelecek. Haberiniz olsun. Bugünlük benden bu kadar. Yine haftaya salı görüşmek, buluşmak ümidiyle. Ölmez, sağ kalırsak başımıza bir hal gelmezse yine burada olacağız. Sizler haklarınızı helal edin. Yine dediğim gibi bir şey olmazsa burada olacağız. Olursa da gelemeyiz. Haberiniz olsun, şimdiden söyleyeyim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Haydi bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.

0: herkes normale dönebilir. Çünkü arıza şov sona erdi.
1: DJ Bay Keleş'le arıza şov.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Börkücü'yü. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin, yıldız uçurmak varken, oturup yıldızlar içinde, kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma, bir açıklaması vardır elbet. Geride, masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım, belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma, oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

gözlerimi bir bakışı güneş gibi.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

Şu garip halimden bilen İşveli Nazlı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

0: gelip şu yarama melhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Canım hep seni arıyor. Neredesin sen?
1: Forte.
0: Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Canım hep seni arıyor. Neredesin sen?